FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Mersin'de, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurum Spor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar. Çarşamba Fere Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

sopa giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşifleri. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştık.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente ikinci şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurumspor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

sen yedik ve senle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuma.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: gelmezsin.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Memişoğlu kente 2. şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Kolombiya hükümeti 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından insani yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurum Spor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Talatera Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Çancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon düzenlendi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Giresun Valiliği Piraziz ilçesinde bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine sahada arama tarama çalışması başlatıldığını, şu ana kadar herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin üretim gücünü artırmaya yönelik 36 ay vadeli kredilerle 30 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ahıska Türk'ü aile Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleşiyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı Türk Hava Yolları Süper Kupa'da yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 mağlup oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bugün sahasında Konya Spor'u konuk ediyor. Çobani Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Erzurum Spor FK Süper Lig'in ikinci haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: yaşıyorum. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Firari saatlerdesiniz.
3: Murat yayında.
2: Firari saatlerdesiniz.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat Yayında.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: akşamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler olsun herkese. Merhabalar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Kader Mahkumu istek programına başladı arkadaşlar. Başlayalım, 15-20 dakika oldu da şarkılarla başladık. Evet, saatlerim 18.33'ü gösteriyor. Güzel bir program olması umuduyla gecenin ileriki saatlerine kadar birlikteyiz sevgili dostlar. Evet, bu arada yine öncelikle listemle startımı vereceğim. Sevgili Merdo, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayala, Görkem İğne, sevgili Caner Can Akan ve Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve Mustafa Sarı için gelsin demişler. Evet, Mustafa Sarı için de armağan olsun. Evet, Coşun Kabadayı tarafından Mustafa Sarı'ya çok selamlar var bu arada. İletmemiz istedi. Coşkun Kabadayı'dan Mustafa Sarı'ya çok selamlar var. Selamını iletmiş olalım arkadaşlar. Evet, program startını aldı. Yavaş yavaş isteklere başlayacağım. Hızlı bir şekilde diğer istekleri de okumaya başlayacağız. Ve gelen mesajlarla birlikte programımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Evet, işte bir şarkı var. Şarkıyla girişimi yapıyorum. Sonrasında istekler geliyor. Hadi bakalım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor ve başlamış bulunmaktayız bu arada, onu da hatırlatayım. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlar neler var, hızlı bir şekilde onları okuyalım. İyi yayınlar Murat kardeşim, ben Yasin Ay. Buradan beni seven tüm dostlarıma selam olsun. Bugünlerde geçecek canlarım, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Canlar, bu şarkı Yasin Ay'dan dostlarına gelsin. Anıl Yalçın, Selahattin Akkuş, Hamdi Samet Mutlu'ya, Samet Yıldırım'a selam olsun. Derviş'ten Ayın Yarısı şarkısı armağanımız olsun demiş. Evet, bu şekilde yollanmış ve bu arada yine Faruk Ay'a da selamlar, sevgiler yolluyorum.

0: reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: Evet sevgili dostlar, bittiğimiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğim. Bu arada onu da hatırlatmış olalım gelen mesajlara. Evet, şöyle baktığımda evet, Mehmet Bedir, sevgili kardeşim Mehmet Bedir yollamış. 22 Kanat'tan Ayan, Sisko, Kopuk, Sinco, Ufuk, Karako, Göze, yine Baykuş'a, Furkan Işık, Şaşo, Savcı, Levent, Mert, Koko, Serhat, Hasan, Aydın, Yunus, Melih, Berat demişler. Samsun Tetibi Kapalı Cezaevi A26 koğuşunda selam olsun. İsmini yazamadığım tüm arkadaşlara, kardeşlere selam olsun. Unutulmadınız. Unutmam, unutmayacağım. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Kofti'den hüküm giymişim. Yiğit Tekin demişler. Osman Nuri Çelik'ten A26 koğuşuna denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine genel mesajlar var. Şöyle baktığımda Ali Yiğit'ten Aslan Parçası oğlu Bekir Yiğit'e sadık şarkılar armağan etmek istiyorum. Yayınlarsan seviniz, iyi yayınlar dileriz demişler. Tamamdır, onlar için gidiyor ve bu şekilde gelen bir mesajdı. Ve yine Murat abi, Asena Vanlıoğlu, dostlarım Gülnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Böbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Tuğba Başaran'dan Kalbim Sana Geçti şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı da. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar, yine gelen mesajlarla. Bu arada sevgili Merdo'ya da sevgiler, selamlar olsun sevgili kardeşime. Evet, ya şöyle bakıyoruz. İyi yayınlar Murat, ben Begüm Latifoğlu. Buradan kardeşim Nevzat Baş Türkiye kardeşime selam olsun. Özgür günlerde kardeşim Allah'a emanetsin. Gökhan Doğanay Durak şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, şarkı istemiş, şarkıyı listeme dahil etmiştim. Onlar için gidecek. Ve yine Ümit Yaşar'dan Elini Tutamasan şarkısı, Gülcan'dan Samsun Açık Cezaevi ve 18 koğuşunda yatan eşim Enes Sevinç'e armağan ediyorum. Belki şu an elini tutamıyorum, yanında olamıyorum ama bil ki kalbim hep senin yanında. Seni her geçen gün daha da çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda yeniden yan yana, el ele olacağız. Seni seviyorum canım eşim demiş mesajında. Evet, Enes Sevinç'e yollanmış, Gülcan tarafından iletilmiş bu mesajla. Evet, onlar için gidecek ve yine gelen mesajlar var. Evet, şöyle bakıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Evet, yine Bafra Kapalı Cezaevinde Davut Türkiye, Diler Türkiye, Hak'tan Türk, Hak'tan Efe Türkiye ve yine Hakan Türkiye, Mehmet Bedir, Erkan Türk, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar demişler. Diler Türk yollamış. 22 Ocak başı Bedir karşımda selamlar olsun demiş. Buluşmak üzere, güzel günler olsun demiş mesajında. Onlar için gidiyor bu şekilde. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Hızlı bir şekilde onlara da yer veririm arkadaşlar. Evet, ben Samet Ayna. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demirez'e selam olsun ve canlarım kanlarım olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut, Kadir Demirtürk'e selam olsun. Uğur Demirez'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile demiş. Ali Kılıç'tan Tanrı'nın Ordusu şarkısı armağan olsun demişler. Cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Uğur Demirez'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Üncücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemler son buldu, mutlu yarınlarda yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Aksoy, Altaylılardan Tuna'ya adlı şarkı armağanım olsun demiş. Samet Ayna yollamış bu mesajı. Selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Ona gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca özüm Gürkan Sandıkçı, canlarım olan Uğur Vural'a, Samet Ayna'ya, Berkcan Kılık'a selam olsun. Özgür çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla. Kral Uğur Demiröz arkadaşlar için istek şarkım Azer Bülbül'den Amansız Bir Sevda adlı şarkı armağanım olsun demişler. Selamünaleyküm, ben Uğur Vural demiş. Samet Ayna, Berkan Sandıkçı olarak kardeşlerimiz Salih Can Demir, nice mutlu yıllar olsun. İyi ki varsın kardeşim. İstek şarkımız Ahmet Kaya'dan Doğum Günü Kutlu Olsun şarkısı armağanım olsun diyor. Uğur Vural, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı olarak diyor. Kardeşimiz Salih Can Demir için gelsin bu güzel şarkı demiş. Selamlar, saygılar olsun. Selamlarımı yolluyorum. Dostlar, bu şekilde gelen mesajlar ve devam ediyor. Birazdan onlara da yer vereceğim. Sırayla onları yollayacağım. Bu arada Selahattin Akkuş'a, Faruk Ay, Yasin Ay, İbrahim Sezer, Bergutar Vural, Murat Çabuk, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Miran Sayal, Anıl Yalçın'a selam olsun. Fatih Bulut'un selamları var. Bu arada Fatih Bulut'u canlı yayına alacağım. Şöyle bir ileriki saatte, demeyeyim de yakın saatte alacağım. Onun da tabii ki bu dostlara selamları var. Fatih Bulut tarafından iletildi. Dostlarına selamlar olsun denmiş. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bir şarkıyla devam edeceğim. Sonrasında yine ben buradayım.

Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğim. Şarkılar listeme dahil oluyor, sırayla geliyor arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik, yine söylüyorum, pazar günü bu şekilde, hafta içi böyle değil. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim, ben Beytullah Demirtaş. Samsun TTB cezaevinde olan diyor kardeşlerim Ali Demirtaş'a, Seyfettin Koç'a, Kadircan Taflan, Onur Ayaz, Harun Can, Üssü Bütün için ve demir parmaklıklar ardında zaman yavaş akıyor. Dört duvar arasında özgürlüğe hasret bir yürek bekliyor. Dışarıda hayatın kokusu, sevdiklerimizin sesi yankılanır zihninde. Mahzun geceler sabah boyun erken, yine sayılı günler geçer mi bilinmez. Bu sensizlikte her sabah aynı gökyüzü, aynı demir parmaklıklar, uzaklara giden hayaller, umut dolu bir bekleyiş, zamanı durduran o anlar, karanlıkta sanki hapsolmuş anılar, avutulur yürek bu kadar dar mekanda, yarınların hayali, özgürlüğün verdiği o eşsiz güçle bir gün döneceğim diyerek sarılır umuda. Bu geçici ayrılık sona erecek, o aydınlıklık günlerle Beytullah Demirtaş demişler. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun denmiş, listeme dahil olmuş şarkı iste. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, şöyle bakıyorum yine ben gelen mesajlara. Merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Buradan canım kanım kardeşim Yasin Ay'a kader birliği yapan dostları selam ederim. Kendinize iyi bakın canlar, bu şarkı Faruk Ay'dan Yasin Ay'a ve bütün dostlara gelsin. Müslüm Gürses'ten Talihsizler adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde yollamış mesajını. Evet, yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, iyi akşamlar. Bafra T-Tip'in kapalı cezaevinde olan diyor Reis Ümit Atmaca, Burak Sezgin, Alaaddin Sezgin ve bütün arkadaşlara Ahmet Kaya'dan Ya Musallat Ya da Ölüm şarkısı istiyorum. İyi akşamlar diliyorum demiş mesajında. Ya Mapus Ya Musallat adlı şarkı istenmiş. Şarkıları listeme dahil ediyorum. Bu arada onu da hatırlatıyorum tekrar. Evet, bu şekilde gelmiş. Ne demişler? Ben Ebru Yıldırım demiş Murat Bey. C5'te yatan Doğukan Kocaman, doğum günü geçti ama diyor ben unutmadım nice yıllara yavrum, özledim. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı benden sana gelsin demiş. Ebru Yıldırım yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Şöyle baktığımda tabii ki onları da yollayacağım. Sırayla yolluyoruz gelen mesajlarla. Şöyle bakalım yine. Tamam, okuyorum onu ben. Selamun aleyküm abi demiş. Ben Merdo. Evet, Merdo olamış mesajı. Abilerim Mehmet Doğukan Bayrak demişler. Mehmet Doğukan Bayrak, Ahmet Bistanoğlu, Dursun Ali Kılıca, Ahmet Tanrısever kardeşim, Bektaş Bektaş'a, Muhammed Anıl, Anıl İnce, Kadir Birinci, Ercan Taşkara ve yine Halim Yiğit'e, Ayan Sisko, Köprülü Okan Güney'e, Kudret Parlamış ve evlatlarım Recep Can, Ali Yavuz selam olsun. Kim ne ekerse onu biçer. Mevzu yeni başlıyor. Çalarsan seviniriz. Seni seven kardeşim Merdo demiş. Ben de seni seviyorum Merdo. Evet, Merdo'ya selamlar olsun kardeşime. Tamamdır. Ona ve koğuşundaki dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun. Şarkı listeme dahil oldu. Birazdan geliyor. Evet, bu şekilde geliyor mesajlar. Şöyle baktığımda onu da yollayacağım. Tamamdır. Evet, bu arada sevgili Rentekarcı Ömer kardeşime, Ömer'e buradan selamlar yolluyorum. Ömer, o da dinliyormuş. Selam olsun kardeşime. Uğur Erkan da dinliyormuş. Ona da selamlar sevgili olsun bu arada. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Var, onları da birazdan yollayacağım. Şarkılar fazlalaştı. Şu şarkıları bir çalalım. Ondan sonra yine ben buradayım arkadaşlar. Hiç kimse bir yere gitmesin. Evet, bir şarkı var ki, özel bir şarkı var. Onu yollayacağım. Şarkıyı tabii ki bu arada kimden kime gidiyor onu da söyleyeyim. Ben Samet Ayna demişler. Gülüşüyle dünyama güneş dolduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nur Sena Çalık, sen benim en güzel tesadüfüm, en derin duamsın diyor. En çok özlemim, en çok güzel hikayemsin. Güzel yarınlara el ile istek şarkı Müslüm Gürses'ten. Şarkılar senin için şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, Samet Ayna yollamış ve Nur Sena'yı çok sevdiğini söylemiş mesajında.

Karaca Müzik Üretim sunar. Müslüm Gürses ve istekleriniz.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Biraz formumuzu uzun kaldı. O arada yine gelen vardı. Şöyle bakalım yine neler var. Listemizde tabii ki istekler var. Onlarla devam edeceğim. İsteklerde şarkılar da listeme dahil olmuş. İyi akşamlar. Bafa Tetibik cezaevinde yatmakta olan diyor. Resul Ümit Atmacı'ya, Burak Sezgin, Alaaddin Sezgin, bütün arkadaşlara Ahmet Kaya'dan Ya Musallata Ya Ölüm şarkısı istiyorum. İyi akşamlar demişler mesajda. Evet, yine gelen diğer mesaj var. Şöyle okuyorum. Selamlar, iyi akşamlar Murat Bey. Ben Betül Soylu. Samsun Kapalı'da yatmakta olan canımın canı, çok sevdiğim ama çok kızdığım ama bir o kadar da kıyamadığım sevdiğim Miran Sayal'a, teyzesine selam olsun. Diğer koğuşta yatmakta olan canım kardeşim Yasina'ya selam olsun. Özlemlerdesiniz. Kendinize iyi bakın. Azer Bülbül'den Elif şarkısı. Çalarsan seviniz canıma kardeşime gelsin diyor. Mesajını da dinleyicimiz bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demişler. Ben Aytaç Ay demiş. Evet Aytaç Ay. Buradan A12 koğuşunu yatan aslan babam Yasina'ya, amcam Hamdi Samet Mutlu'ya, Selahattin Akkuş, İbrahim Sezer, Berkutay Vural ve Murat Çabuk, Miran Sayal, Mehmet Doğukan, Bayrak ve Samet Yıldırım abilerime selam olsun. Bu güneş elbet bize de doğar. Az daha sabır. Allah'a emanet olun. Şarkı Ahmet Kaya, Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen mesajlar var sevgili dostlar. Şöyle bakıyorum yine neler var gelen mesajda. Bu olur. Evet tamamdır. Şarkı istekleri var. Onları yollayacağım. O arada yine gecenin güzel şarkıları da, bu arada Samet Aynadan gönlünün sahibi, sevdiği kadına tabii ki Nusena Çalı armağan ediliyor. Onu da hatırlatmış olalım bu listeyle. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Emrah Yıldırım. Buradan aynı kaderi paylaştığım kardeşlerim Dinçer Çarıkçı, abim Ali Kükürt için Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Nevzat Başkurt, Bekir Gökberk, Aydın demişler, Adem Çala ve koğuşundaki ismini yazamadığım kardeşlere selam olsun. Farklı koğuşlarda yatmakta olan Selahattin Akkuş, Mustafa Angay, İsa Sezgin, Murat Taha, Samet Yıldırım, Samet Mutlu, Samet Polat, Barış Deniz, Yasin Sarı, İbrahim Semi ve Berber Hayati, Kantar İsmail abim, yeğenlerim Doğukan Kocaman, Yaşar Can Tunca, Görkem Tunca ve ortamlarına selam olsun. Bu akşam bütün çalan şarkılar onlara gelsin. Benim istediğim şarkı Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı. Murat abi kolay gelsin. Sevgilerimle Emrah Yıldırım yollamış. Bu mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine bu arada Elif dinliyormuş. Elif'e de buradan Elif Bektaş'a selamlar, sevgiler olsun. Onun da tüm dostlarına, kardeşlerine selamları var. Onu da iletmiş olalım. Ve yine şöyle baktığımda Diler Türk sevgili kardeşim. Bafra Kapalı Cezaevinde Davut Türk'e demişler. Diler Türk'e, Haktan Efe Türk'e, yine Mehmet Bedir, Erkan Türk, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar, Mehmet Pala için gelsin denmiş. Diler Türk yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gitti. Ve yine sevgili Musa Yıldırım abimiz mesajını iletmiş. Samet Yıldırım, Kemal Sarıköse, Serkan Bayram, Kadir Özmir ve Uğur Demiröz'e, Yasina'ya selamlar, sevgiler olsun. Emrah Taştekin'e de selamlarımı oluyorum demiş. Musa Yıldırım abimiz iletmiş bu mesajı sevgili dostlar. Evet, selamun aleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Davut Süren, şu anda Batum'da dostlarımla seni dinlemekteyiz. Senin aracını ile canım kanım aslan kardeşim Seyitan Demir, Serkan Aksu kardeşime çok çok selam gönderiyorum. Onları gözlerinden öpüyorum. Nerede olduğunu fark etmez. Elbet bir gün kavuşacağız, bunu bilsinler. Diğer kardeşlere kader birliği yaptım. Tüm dostlara selam olsun abim. Seyitim Ceylan Koynat'tan Özlem'den demişler. Şarkısını armağan ediyorum. Abi hayırlı yayınlar olsun. Orayı okuyamadım. Evet demişler. Bu şekilde gelmiş. Davut Süren yollamış. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun kardeşime. Eyvallah. Evet yine gelen mesajlar dedik. Mesajları yollamıştım. Bu arada istenilen şarkılardan bir şarkı daha gelecek. Sevgili kardeşim Merdo istemişti değil mi şarkıyı? Evet, Merdo'nun şarkısı, ona ve dostları için gidecek.

0: reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Evet işte kum gibi kum gibi adlı şarkı geldi sevgili dostlar. Orhan ben demişti. Benden öz abim Fero'dan Samsun Kapalı'da C6 kurşunu yatmakta olan can dostumuz Seyitan Demir'e selamlarımızı iletir misin? Ahmet Kaya'dan kum gibi şarkısı Fero ve Orhan'dan da sana armağan olsun demişti. Mesaj onlar için gitti. Şarkı da onlara yolladık arkadaşlar. Evet onlar için armağan ettik. Evet yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Bu arada yine gelen mesajlarla tabii ki sevgili Davut Süren kardeşime buradan selam olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Olcan Aslan. Canım kardeşim Seyitan Demir, Serkan Aksu için istediğim hüzünden deli rüzgar yer verirseniz fark etmez elbet bir gün demiş. Mesajında Olcan Aslan yollamış. Seyitan Demir için ve Serkan Aksu için demişler. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım arkadaşlar yine neler var. Gülden demişler. Gülden Koni'den Gülden Koni'den Samsun Kapalı Çocuk Cezaevinde yatan Enis Ayaz'a sanma kalır hakkın Adem'de, kağıtta şahit yazan kalem de, bırak ertelensin tüm duruşmalar, kısasın hükmü yürür bu alemde. Şarkı Demet Akalı'dan İlahi Adalet şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj arkadaşlar. Yine Samsun cezaevinde yatan can kuzenlerim Berkan ve Gürkan sandıkçıya İbrahim Erkal'dan Sen Aldırma şarkısı göndermek istiyorum. Can kuzenlerim sizi çok özledim. Güzel günler hepsinde mutluluklar sizin olsun. Sizi çok seviyorum. Emine Sandıkçı yollamış. Evet yeğenlerine Berkan ve Gürkan sandıkçıya İbrahim Erkal'dan yollamış mesajı. Evet dostlar bitirimiz devam ediyor bu arada. İşte şöyle hemen bir giriş yapalım.
1: Ve ayakkabı firari saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve ayakkabıyla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
5: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
6: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Bu şekilde gelen mesajlar vardı. Evet, gelen mesajlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine gelen mesajlar neler? Şöyle baktığımda, evet, Acıoğlu ihtiyacı var demişler, şarkısı demişler. Ona armağan ediyorum, o kendini biliyor demişler. İhtiyacı var şarkısı, o kendini biliyor, ona armağan olsun denmiş. Evet, tamamdır, şarkı hazır zaten, listeme dahil etmiştim. Onu yollayacağım bu arada sevgili dostlar.

sevgili dostlar. Bu arada biletlerimiz tüm güzeli devam ediyor. Fatih Bulut'tan Yanımda Sen Olmayınca istenmişti. Şarkıyı yolluyorum. Bu arada şarkı kimlerden kimleriydi? Yayınlar Aytaç Ay. Buradan A12 koğuşunda yatan aslan babam Yasina'ya, amcam Abdi Samet Mutlu'ya gelsin demişti. Selahattin Akkuş, İbrahim Sezer, Berkutay Vural ve Murat Çabuk ve Miran Sayala, Mehmet Doğukan Bayrak ve Samet Yıldırım'a, abilerime selam olsun. Bu güneş elbet bize de doğar demişti. Onlar için gelmişti. Onlara yolluyoruz şarkıyı. Bu arada tabii ki 8.30'u bekliyorum. Bu arada şarkılar geliyor.

5'te sevgili dostlar, saatler 20.30'u gösteriyor. Evet, şu an itibaren istekleri yollayabiliriz. Tabii ki sayım bitmiş olmak üzeredir. Büyük ihtimalle bitmiştir. Ondan dolayı sessize kalmıştım. Şarkıları yolladım. Bu arada gelen mesajlar vardı. Onları da sıraya ilave etmiştim. Şarkılar için acele etmeyin arkadaşlar. Şarkılar listeme dahil oluyor ve istekler hızlı bir şekilde çıkıyor ama tabii ki sayılarda bu arada elimden geldiği yollamaya çalışacağım şarkılarınızla. Evet, bu arada Arda Rengin'e dedesi Mahmut Rengin'den çok selam var. Selamlarını yolluyor dedesi Mahmut Rengin'den Arda Rengin'e ve babası tabii ki Bülent Rengin ve annesinden de dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun denmiş. Arda Rengin'e çok selam olsun denmiş. Onlar için gidiyor gecenin güzel şarkıları. Evet, bu arada yine dostlar, yine gelen mesajlar dedik. Onları yollayacağım demiştim. Onları yollayacağım. Evet, Burak Pınarbaşı'ndan Yasin Sarı kardeşime Köşe Bucak şarkısı yollarsan seviniriz demişler. Çok selamlar, yollarsan çok seviniriz. Burak Pınarbaşı'ndan Yasin Sarı'ya özellikle kardeşime selamlar olsun denmiş.

onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlarda Bafra kapalı cezaevinde Davut Türk'e yine Haktan Efe Türk'e, Hakan Türk, Bedir, Mehmet Bedir, Erkan Türk, Mehmet Çetin, Ege Bayraklar demişler. İçin gelsin. Diler Türk'ten yollanmış mesaj. Onlar için gelmiş. Ve yine dostlar bu arada, evet, ben Fero demiş. Samsun kapalı A2 koğuşunda yatan diyor Aziz Can Hünerli, Sercan Yılmaz, Mehmet Yelek, Emir Şener, İbrahim Cemkaya, Elmettin Kazinovo, Eyüp Elyasa, Şahin Alper, Ustabaş ve Üstüm koğuşundaki arkadaşlara Fero'dan selam olsun diyor. Ali Kınık'tan Çal Kemanlı şarkısı armağan olsun. Fero'dan sizlere armağan olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet, gelen mesajlar. Arkadaşlar buradan aramayın, bu bilgisayar, buradan ses veremiyorum. Evet, A22 koğuşunda yatan Emrah Yıldırım. Amca ben Afra, dua, seni çok seviyorum, özledim, geleceğim yanına, sıradaki şarkılar senin olsun diyor. Evet, Emrah Yıldırım'a yolluyor yeğeni tarafından amcasına, Afra duadan armağan edilmiş. Gecenin güzel şarkıları armağan olsun denmiş, onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Evet, yine gelen mesajlar. Abi hayırlı yayınlar olsun. Ben Davut Süren, kardeşlerim, abilerim Ahmet Coşkunsu, Uğur Demiröz, Anıl Cömert'e, Cem Arlı, Samet Ayna, Mihran Sayar, Yiğit Kutbay, Evren Topal ve Emirhan İnanç'a çok çok selam olsun diyor. Gönderiyorum. Elbet bir gün özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle demiş. Davut Süren yollamış mesajı. Onlar için gidiyor. Evet, yine Hakan Parlak'tan Doğukan Bayrak için demişler. Doğukan Bayrak, Ahmet Mistanoğlu, Hazar Başarır, Tuna Çakır'a, Hakan Parlak'tan ve de tüm dostlara selamlar, sevgiler olsun denmiş. Hakan Parlak yollamış bu mesajı da. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmin Oto, yedek parça sahibi Burak Sağlam. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenleri Furkan Işık, Çağlar Aslan, Mert Sağlam, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Fatih Karaaslan, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun ve Murat Aydın. 18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş, ismini sayamadığım beni tanıyan dostlara, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Onlara Gülnaz'dan Dost Lazım şarkısı armağan olsun diyor. Murat Sağlam yollamış bu mesajı da. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve tabii ki gidiyor. Tamam, ama canım kanım diyor Seyit'im, Serkan'ım, Dalton kardeşler, sizi acayip özledim. Size ama kavuşmamız, inanıyorum ki diyor, çok uzun değil, şartlar ne olursa olsun o anı yaşamaya mecburuz. Aslan abi dik yatın, gerisi bana bırakın diyor. Et mesajında Davut Süren yollamış. Yine onlar için de, dostlar için de selamları var bu arada. Evet, Şakir Üney, sevgili kardeşim Şakir Üney'e de buradan selamlar yolluyorum. Ona ve dostlarına ve tüm dostlar için de armağan olsun Şakir Üney'e. Samet Aynı'dan da gecenin tüm güzel şarkıları, gönlünün, hayatının anlamı, Nur Sena'sına gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemiş ve tüm dostlarına da selamları var Samet Aynı'nın. Arkadaşlar, bunu da iletmiş olalım. Evet, gelen mesajlarda. Can yoldaşım, sevdiğim İbrahim Taşdelen, gözlerin seni, kalbim sesini arıyor. Her geçen gün seni daha fazla özlüyorum. Bu şarkı hasretle bekleyen eşimden sana gelsin. Günler geçecek, yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum demiş Müslüm Gürses'ten. Engel çıktı aramızda şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş bu mesajda. Evet, şarkılar var. Şarkıları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

İşte sevgili dostlar, dost lazım değil mi? Evet, Murat Sağlam istemiş şarkıyı bu arada. Şarkıdan sonra Fatih Bulut'un bir canlı yayın bağlantısı var. Evet, yayınıma katılacak birazdan. Öncesinde şarkı bir gelsin, şarkıdan sonra hemen gelecek arkadaşlar. Bu arada yine hatırlatalım. Aksu Moda ve Ayakkabıcı'nın sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Birazdan birlikteyiz yine tekrar. Öncesinde gelsin Günnaz, sonrasında ben buradayım.

0: Murat
1: yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı'nın katkılarıyla hazırlanan Firari Saatler devam ediyor.
3: Evet sevgili dostlar, o güzel zaman geldi. Büyük sanatçımız sevgili Fatih Bulut telefon attığımda demiştim yayından önce de, katılacak ileriki saatlerde. Fatih abimiz idolümüz, biliyorsunuz değil mi yani? Fatih abi baş tacımızdır. Evet şu an hattımda kendisi. Fatih abi bu arada, Fatih Bulut tabii ki, hoş gelmiş radyomuza diyelim. Sesiyle yüreğiyle güzel bir insan kendisi. Fatih abi, iyi akşamlar, hoş geldin.
4: Hayırlı akşamlar Murat kardeşim. Sana ve yayında bulunan herkese selam olsun.
3: İyi akşamlar, hoş geldin. Evet, nasılsın abi, iyisin?
4: Hoş bulduk kral. İyiyim vallahi kral. Mücadele elden bırakmıyoruz. Sizler nasılsınız?
3: Vallahi bizler iyiyiz, Allah'a şükür olsun. Bizler de kader mahkum istek programı pazar günü, bugün biraz yoğun bir program içerisindeyiz. Pazar günleri yoğun oluyor. Dinleyicilerimiz de maşallah hep kader mahkumu dostlarımız, kardeşlerimiz. Onları da Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim. Bu arada öncesinde isimleri sayayım mı? Bir şey olmak ister misin kader mahkumlarından?
4: Öncelikle bütün mahkum kardeşlerime selam olsun. Allah kurtarsın. Sevgileri daim olsun.
3: Evet.
4: Kaderime mahkum kardeşler seviyoruz. Dualarım hep onlarla.
3: Evet.
4: Selam göndermek istediğim kardeşlerim var. Murat kardeşim. Başta Selahattin Akkuş olmak üzere bütün arkadaşlarına. İsimler orada, sen söylersen.
3: Evet,
4: ben selam göndermek istiyorum.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Telefondan senin sesini yayına verdim. Telefona bakamıyorum. Bu sefer sen uzak kalacaksın abi. Sen telefondan ve sana zahmet yollarsan, o aklımıza gelmedi o arada. İsimleri bu tarafa atamamışım herhalde. Ondan dolayı.
4: Dur o zaman, ben söylüyorum isimleri baba. Hatta kal.
3: Tamamdır, hattayım.
4: Öncelikle Samsun'da Faruk kardeşimiz iletişim sağladı. Öncelikle
3: Faruk Ay.
4: Faruk Kuyumcu.
3: Faruk Ay. Evet. Faruk Ay.
4: Faruk Ay'a selam olsun.
3: Evet.
4: Yasin Ay'a selam olsun. İbrahim Sezer'e selam olsun. Berkut Tay Vural'a selam olsun. Murat Çabuk'a selam olsun. Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Samet Yıldırım'a selam olsun. Birhan Sayal'a selam olsun. Anıl Yalçın'a selam olsun.
3: Evet.
4: Tabii benim can kardeşim Selahattin Akkuş'a da selam olsun. Allah kurtarsın. Bütün mahkumlara selam.
3: Eyvallah. Onların adına da aleyküm selam diyorum ben de.
4: İsmini söyleyemediğimiz arkadaşlara da selam olsun. Ha. Samsun'da yatan bütün kader mahkumlarımıza selam olsun.
3: Eyvallah. Onlar adına aleyküm selam diyorum. Teşekkür ederim abim bu arada. Evet, hemen seni bekliyorum şimdi. Nasıl olacak? Bir şarkı söyleyeceksin herhalde abi. Bize kısa da olsa kader mahkumlarına,
4: bütün bunlara gelsin, bizi dinleyen herkese gelsin. Dualarım hep onlarla. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Bu güzel eser de benden onlara armağan olsun. Gökyüzü maviydi, siyaha dönmüş. Ay çoktan kaybolmuş, güneş küçülmüş, güneş küçülmüş. Duvarlar gözlerim gibi nemlenmiş. Kaç yıldır buradayım, saymadım gitti, saymadım gitti. Duvarlar gözlerim gibi nemlenmiş. Ağlarken gülmeyi unuttum gitti, unuttum gitti. Geçmiyor içeride zaman, geçmiyor. Bir günün üstüne günler dermiyor. Ziyaret deseler kimsem gelmiyor. Kaç yıldır buradayım, saymadım gitti, saymadım gitti. Ağlarken gülmeyi unuttum gitti, unuttum gitti. Olsun arkadaşlara, yanımda hatta açılamıyorum.
3: Evet.
4: Aklınızı helal edin o yüzden.
3: Evet, ağzına yüreğine sağlık. Vallahi ben bile dertlendim.
4: Olduğu kadar yiyoruz, olmadı hep kader.
3: Evet.
4: Bütün kader mahkumlarına selam olsun baba.
3: Ağzına yüreğine sağlık Fatih abi. Cansın, her zaman söylemişimdir. Her zaman da o ya, şekilde.
4: Bu şarkı olmadı, ben bir şarkı daha armağan etmek istiyorum.
3: Tabii ki. Tabii ki.
4: Günümün kar olduğundan dolayı şimdi daha iyi yere geçtim. Bu güzel eser onlara armağan olsun.
3: Tamamdır.
4: Göl yolunda beni bekler. Her gün ağlar, acı çeker. Mahpushaneden

0: Gel yolda beni bekler. Her gün ağlar, acı çeker. Mahpushaneden kavlalı ben gideyim anama. Sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan son kez göreyim seni. Bütün annelerin de ellerinden öpüyorum. Selam olsun kral.
1: Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Valla diken diken oldu böyle diye.
0: Eyvallah baba.
1: Evet, ağzına yüreğine sağlık. Bu arada tüm dostlarımıza, kardeşlerimize.
0: Akşama doğru arasınız diye bekliyordum. Evet. Sayından dolayı bu saate kaldı.
1: Evet, aynen öyle oldu.
0: O yüzden biraz da geciktirdiysek kusura bakmasın kardeşlerim. Evet. Bütün mahkumlara selam diyorum abi.
1: Başka eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz katıldığın için de. Kendinize iyi bakın. Fatih abi, Allah'a emanet ol abi. Görüşmek üzere.
0: Allah'ım 200'lere de selam olsun mezbahaneye.
1: Mezbahane gençliğe. Tamamdır. Eyvallah. Görüşmek üzere. Evet işte bağlantıyı yaptık sevgili Fatih abi. Ağzına yüreğine sağlık. Valla dertlendik bu arada. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şarkı geliyor. Sonrasında istekler hızlı bir şekilde çıkacak. Herkes dinlesin radyoda. İsteyeni birazdan...

birlikte. Lütfen ricam da sizden. Çünkü biraz yoğunluk var ondan dolayı. Hepsini okuyacağım. Elimden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde yatan Emirhan Kaplan'a Taylan Kaya'dan Gülo şarkısı armağan ediyorum. Ablasının canı, kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum demiş mesajında. Evet, yine gelen bir yer mesajda. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden oğlumuzdan seni her geçen gün daha çok özlüyoruz. Oğlumuzla birlikte seni bekliyor. Kavuşacağımız günleri hayalini kuruyoruz. Her gün biraz daha büyüyen özlemim sana olan sevgimizi hiç eksiltmiyor. İnşallah bu hasretin biteceği, yeniden yan yana olacağımız günler çok yakın. Bu şarkı bir bizden sana gelsin. Seni çok seviyoruz. Türkü'den Diğer Diğer şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Samsun selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. İyi yayınlar, ben Erdi Albayrak. Samsun tetibinde yatmakta olan canımdan öte Yağız Çetin kardeşimi, Emir Çebi, Mehmet Ali Aysun'e ve kardeşlerime çok selam olsun. Kıyıya gözden kaybetmeye cesaret edemeyince insan okyanusu keşfedemez. İstek şarkı İsmail Türk'ten Dağlara adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen mesajda. İyi yayınlar Murat abi. Kapalı C27 koğuşundan göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, Adem Tuncel, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Hasan Çelebi, Cüneyt Aker'e selam olsun. Emrem canım kocam, seni çok seni düşündükçe tüm sıkıntılarım son bulacağı aklıma geliyor. Sen yokken ben hiç iyi değilim. Şu çıkacağın günü bir an önce gelse artık. Sayılı günler var sevdiğim. Ben sabrediyorum, sen de benim için sabret bir tanem. Seni çok seviyorum. Fatma Temiz yollamış mesajı sevgili dostlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Buffalo'da yatan Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum. Canımın içi aramanı bekliyorum. Çok öpüyorum. Damla Arıcı'dan Benden Gitme adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Tabii ki şarkı Doğukan Ayrancı için demişler. Buffalo'da yatan Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum canımın içi demiş. Eşinden yollanmış bu mesaj. Evet, şimdi bakalım yine diğer mesajlar vardı. Evet, Hakan Aslan'dan demişler. Hakan Aslan'dan Samsun Tetibi Cezaevi C8 koğuşunda yatan can parçalarım Ömer Aslan demişler. Ve Şenol Aslan, Ekrem Yıldız, Seyit Ali Demircioğlu ve yine Abdullah Enver Mutlu ve diğer koğuşlarda yatan yeğenlerim Ufuk Erol, Ekrem Can Aslan, Emirhan Topçu'ya selam olsun. Biz ne günler gördük. Bugünleri de güneşli günleri de olacak. En büyük servetimiz sabrımız, selam olsun koca yürekli insanlara. Elbet bir gün canlar cümleden selamun aleyküm demiş. İstek şarkım adını sanık demiş. Her davada adlı şarkı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Şöyle bakıyorum. Şuradan başlıyor bu da. Samsun TTP C8 koğuşunda yatan eşim Sefa Durgun, seni çok seviyorum, çok özledim, gökyüzün şahidim olsun ki elini tutup çıkaracağım seni oradan, az kaldı sevdiğim kavuşmamıza. Özgür Sabancı'dan Özledim Seni şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm Murat Kola Salı demiş. Kola Salı. Evet, ben demiş Murat Kolasalı. Çarşamba kadın cezanda olan ay parçam yağmur orta tepe sonu seninle bitecek. Her şeye razıyım. Çok özledim kuzum yüce demiş. Günel Doğanay özlüyorum demiş. İstekte bu şekilde gelmiş. Murat Kolasalı yollamış. Çarşamba kadın cezanda yatmakta olan ay parçam yağmur orta tepeye gelsin dermiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine selamünaleyküm Barış Semiz'den Recep Dişikara, Berat Dişikara, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen demişler. Şöyle bakalım az. Selamünaleyküm Barış Semiz'den Recep Dişikara, Berat Dişikara, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Gürkan Safa, Taner Şahin, Kadir Birinci, Murat Göğebakan, diğer yarım şarkım armağan ediyorum. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin, hayırlı geceler demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, işte yine gelen diğer mesajlar. Merhabalar Murat Bey, ben A11 koğuşunda yatmakta olan Enes Karapelit'in
annesi demiş. Enes Karabilet'in annesi yollamış. Sizin aracınızla oğluma sesimi duyurmak istedim. Canım oğlum, seni çok seviyorum, çok özledim. Hasretin inşallah tez vakitte kavuşacağız. Her an aklımdasın. Her şeyim. Yakışıklı oğlum benim. Sabır yavrum, geçecek bu günler. İnşallah her şey sana ve koğuşundaki abilerine ve kardeşlerine bloktan ne yapıyorsun mesela şarkısı armağan ediyorum. Gözlerinden hasret öpüyorum. Canımın içi demiş mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlar, hızlı bir şekilde onları okuyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımda tamamdır. Şuradan başlıyor galiba. Selamünaleyküm, ben Anıl Bayrak demiş. Anıl Bayrak. Çarşamba kapalıda yatan canımın içi Yasemin Demirtaş'a selam olsun. Mektubun geldi. Kendine iyi bak. İstek şarkım Atakan Han oğlu Yasumsun Yasemin Demir Taşa armağan olsun demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Yine öncelikle selamünaleyküm. İlker Kurubacak yollamış mesajı. İlker Kurubacak yolluyor. A22'de beraber Kaderbirliği yaptığım abilerim, kardeşlerim, Cinçer Çarıkçı'ya, Özcan Karakoç Koç'a, Adem Çal'a, Umut Can Koparan'a, Ebu Bekir Kola ve Nevzat Başkurt'a, Aziz Çınar'a, Emir Çebi, Berat Kaya, farklı koçlarda yatan Farican Peközer, Harun Mutlu, Ömer Faruk, Çelik, Muhammed Beden, Abdullah Dağ, Tufan Ulusoy, Efe Diler, Kaan Düzgün, ismini unuttum. Bütün abi ve kardeşlerime selam olsun. Sizi seven kardeşiniz İlker Kurubacak. Belki yarın, belki yarından da yakın. Elbet bu güneş size de doğacak. Can parçalarım Karataş'tan haberin var mı şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Evet, görüyorum mesajları bu arada. Samsun açıkta yatan sevdiğimden sevilen Tuna Sancağı, seni çok seviyorum, her daim buradayım, yanındayım, her şeyim, Rabbim bana seni vermiş hediye diyerek de Murat Çanpınar'dan Engel şarkısını armağan ediyorum sana demiş mesajında dinleyeceğimiz. Onlar için gidiyor. Merhabalar, ben Samsun T-Tipi cezaevi A25 koğuşunda yatan eşim Bayrak Singil demiş. Bayram Singil için istek parça mesaj göndermek istiyorum. Şarkıcım Semih Cenk Sende Kalmış şarkısı göndermek istiyorum. Mesaj olarak da diyor, seni senle yaşamak varken yokluğunu yaşamak zoruma gidiyor. İyi bak kendine, o canda benim de canım var. Kızların ben seni çok seviyoruz. Arkandaki dağı sana hiçbir şey olmaz diyor mesajında. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine an geçer anılar kalır, yiğit ölür namı kalır, yıkılmaz sarsılmaz abim Murat Ağan. Canımda yolumda son nefesime kadar seninle beraberdir. Azerbaycan'dan Karlı Dağlar şarkısı öncelikle Murat Ağan'a, Orhan Bayrak, Zafer Bayrak, Baran Fukulu, Yiğit Kutbay, Sefa Ay, Volkan Deniz, Bayram Singil, Ahmet Durmuş, Samet Can, Akyüz, Ali Kemal Topal, Anıl Mocuk, Murat Soyerdik, İlhan Seven, Samet Çakmak, Ersin Köseoğlu, Halil Kayaoğlu, Ramazan Toprak ve sana armağan olsun Murat abi. A25 koğuşuna Doğan Can Yürük demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. 12'ye kadar atabilirsin. 12'ye kadar yayındayım arkadaşlar. Yayın saatini soruyor da. Bu şekilde gelen mesajlar var. Birazdan onları da okuyacağım ki mesaj yetmesin. Kulaklık resmi yolluyorum size. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Sizi sıraya alıyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Yazarsanız sona düşersiniz. Beklemek zorunda kalırsınız. Uzun sürer. Ondan dolayı bir şey yazmayın kulaklıklardan sonra. Sadece beklemede kalın. Evet, ben bu arada kulaklıkları yolluyorum. Ve tabii ki şarkılar da listeme dahil oldu. Evet, bu arada onu da söyleyeyim, şarkılar da dahil oldu. Onlar da sırasıyla geliyor bu arada. İşte onlardan bir tanesi daha gelecek. Sonrasında tabii ki ben yine burada olacağım sevgili dostlar, elimden geldiği kadarıyla. Evet, işte şarkım birazdan diğerlerini okuyacağım arkadaşlar. Acele etmeyin, herkes okuyacağım. 12'ye kadar ben buradayım.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Evet arkadaşlar, herkes beklesin, bir şey yazmasınlar. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Arkadaşlar acele etmeyin, biraz yoğunluk var burada. Elinden geldiğince hepsini yollamaya çalışıyorum. Bu arada Elif Bektaş'tan Bafra Kapalı'da C1 koğuşunda yatan Murat Sarı Öze. Seni çok özledim, aklımdasın, unutulmadın asla seni demiş. Evet, Elif Bektaş yollamış bu mesajı da. Evet, oradan aramayın arkadaşlar, o bilgisayar, oradan cevap veremiyorum. Daha önce de söylemiştim tekrar. Evet, şöyle gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Öncelikle selamun aleyküm. Samsun Açık'ta B9 koğuşunda yatmakta olan Burak Güngör, kader birliği yaptığım dostlarım Alperen Erberk ve Yusuf Demircioğlu, Muhammed Kaya, Batuhan Kurnaz, Kadir Bayram, Yasin Yılmaz'a, Beytullah Keser, Nurullah Güney, Gürkan Şahin, Murat Balcı, Ahmet Yamanoğlu, Fazıl Güler, Muhammed Durgun, Özgür Çatısı altına kavuşmak dileğiyle B blok yatan abi ve kardeşlerime, dostlarıma not olarak değil, roller değişir, şahsiyet asla nefes aldığımız sürece bütün oyunlara dahiliz. BG her yerde, istek şarkım Enver Yılmaz'dan Yıkılmak Yok Öyle Arkadaş adlı şarkı armağan olsun denmiş. Onlar için gitti. Evet, işte şöyle bitirelim tabii ki. Şöyle bakalım yine. Hepsini okuyacağım arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Sizi bekletiyorum, kusura bakmayın ama elimden geldiğince hepsini yollamaya çalışıyorum. İyi yayınlar. A30 koğuşunda yatan Akın Aksoy'a Eyüp Han'dan Sebebi Sensin şarkısı armağan olsun demişlerdi. Şarkı listeme dahil etmiştim. Onlar için gitti. Ve yine şöyle bakalım dedim, orada kaldım. İbrahim Korkmaz'dan Hüseyin Polat, Kavak Açık Cezaevinde bulunan arkadaşlara gelsin. Taner Coşkun, Samet Yıldız, Kudret Kahraman, Emret Tanrıverdi, Tanju Liman demiş. Tanju Liman, Ramazan Özdemir, Burak Polat, arkadaşlara gelsin. Özledim işte, şarkısı çalarsan seviniz demişler. İbrahim Korkmaz'a da buradan selamlar olsun. İbrahim Korkmaz'dan Hüseyin Polat'a selamları var abi sana demiş. Aleyküm selam. Evet, bu şekilde ve devam ediyoruz tabii ki. Evet, şöyle bakalım yine neler vardı. Öncelikle selamun aleyküm, ben Kadir Yıldız. Samsun cezaevinde yatmakta olan İbrahim Cem Kaya kardeşime çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kardeşim, inşallah bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Özgürlük çatısı altında kavuşacağız. Allah'a emanetsin. İyi yayınlar Murat abi demiş mesajında. Bu şekilde gelmiş mesaj ve tabii ki onlar için gidecek. Yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım neler var. Ne demişler? Evet, ben daha neler görürüm, nelere üzülürüm bilmiyorum ama diyor, yoruldum, kırıldım, sustum, olsun diye çabaladım. Her şeyim olmayışını bir köşeye çekilip yutkunarak seyrettim. Neye heves ettiysem hepsi kursağımda kaldı demiş mesajında. Batuhan Ak Yıldız'dan Yakında Duyarsın adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, bu şekilde gelmiş. Şöyle bakıyorum yine kimden kime gitmiş, onu da söyleyeceğim hemen, son mesajının altında göremedim. Evet, burada Batuhan Ak Yıldız'dan Yakında Duyarsın, Ebru Yıldırım'dan armağan edilmiş. Bu söz ondan mı gelmiş? Evet, ondan gelmiş. Evet, eşine armağan edilmiş tabii ki şarkıda. Evet, onlar için gidecek. Sonrasında diğer şarkıda istekler var. Birazdan onları da okumaya devam edeceğim arkadaşlar.

0: Murat. Murat yayında.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.
2: Firari saatlerdesiniz. Firari saatlerdesiniz.
3: Evet, şarkı Ebru Yıldırım'dan gitmişti. Şarkı Emrah Yıldırım'a armağan edilmiş. Öyle yazmış. Evet. Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Şöyle baktığımda yine gelen mesajlara neler olduğuna. Selamünaleyküm, ben Serkan Kolonoğlu. Başta diğer cezaevlerinde yatan abilerim Uğur Demirez'e, Çüt Reis'e olmak üzere diğer koğuşlarda yatmakta olan başta Aslan kuzenim Can Altutaş'a, Muhammed Anıl Torunoğlu, Kemal Can Dindar, Berat Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Barış Temiz, Gürkan Sarp'a ve Berkay Sözkesen, Enes Çorlu, Mert Efe Öner'e, Tunahan Çakır, Hamdi Çelik, Anıl Kılıca, Çelik Çetin Kalayacı, A22 koğuşuna beraber kader birliği yaptım. Erdal Can Büyükdağ'a, Edis Meli Altay, Seyfullah Başkurt, Erdem Tekin Aslan, Yusuf Taş, Murat Karaca, Ahmet Hamdi Ereze ve Muttalip Ömer'e ve Tarık Dede'ye, Hayrullah Kılıç, İlhan Kutbay, hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Elbet büyük istek şarkım Azer Bülbül'den başaramadım şarkısı armağan olsun diyorlar. Evet, selamünaleyküm ben diyor SBA'den Berat Sözkesen, Kavak çocukta bulunan özüm Berkay Sözkesen'e, Kavak'ta diyor. Evet, özüme yine Tunca Acar'a, gurbette olan abim Uğur Demiröz'e, Serkan Tokaç'a, Enes Ulaş, Taha Öztürk'e ve yine demişler Tokaç, Enes Ulaş'a, Taha Öztürk, Bafra'da bulunan abilerim, kardeşlerime Uğur Vural'a, Engin Ünlücü ve Samet Ayna, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Savaş Berdek, Ufuk Algül'e, İbo Şeker'e, Berkan Sandıkçı, Samsun'da bulunan başta abim Yusuf Küçükağa'ya geçmiş olsun dediklerimde canlarım Kerem Çelik Kanat'a, Salih Çelik Kanat, Can Altuntaş'a, Barış Temiz'e, Serkan Kolonoğlu, Gürkan Saf demişler. Ayhan Sisko, Yayhan Sisko, Veysel Kurt'a, Hamdi Samet Mutlu'ya, Mehmet Can Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, İsmail Can Vural'a, Mücahit Ayaz'a, Ebu Bekir Kol'a, Şevki Çoğaltan, ismini sayamadığım, zikredemediğim tüm dostlara selamlar olsun. Ayrıca Çarşamba'da bulunan güzel gözlüm Hayat Çetin'e de buradan sevgilerimi yolluyorum. İstek şarkım Saza Niye Gelmedin adlı şarkı olsun demişler. Onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor sevgili dostlar.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: İşte sevgili dostlar, bir ihtiyacımız devam ediyor. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar vardı, onlarla devam edeceğim. Tabii ki yine gelen mesajlarla devam edeceğim. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler vardı. Bir tane mesaj vardı, onu kaçırdım. Onun şarkısı da vardı burada. Tabii ki yollayacağım. Selamünaleyküm. Biz diyor Samsun Açık'ta yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya. Kapalıda yatan kardeşimiz Bektaş Bektaş, selam ederiz. En kısa zamanda yanımızda olması umuduyla Allah'tan demiş. Bektaş Bektaş candır demiş mesajında. Evet, onlar için gitti. Ve yine gelen diğer mesajlar. Selamun aleyküm Murat abi. Hayırlı yayın olsun. Ben İhsan Baba. Cezamda olan Özden Öte kardeşim Doğukan Reis'e çok çok selamlar gönderirken öperim. Diğer kardeşlerimin de diyor Sefa Başarır, Hazar Başarır, Altan Erdoğan, Umut Uğurlu, Bektaş Bektaş, Dursun Ali Kılıca, Gökhan Göke ve Mert Kekine, Metecan Şimşek, Hakan Koç'a, Ahmet Bistanoğlu, hepsine çok selam ederim. Tek reis Doğukan Reis. Reisim günlerde

gönlümün en güzel yeri. Seni sadece bugün değil, her geçen gün daha da çok seviyorum. İstek şarkı olarak da Sibel Can'dan Ölürüm adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, Samet Aynadan tabii ki Nursel Aslı'na geliyor. Onu çok sevdiğini söylemiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için de gidiyor sevgili dostlar. Evet, şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, ben Sefa Can Giritli. Kavak'ta yatmakta olan abim Erol Çağlayan, Yavuz Görücü dostum Uğur Altun'a, tüm seni seven abi ve kardeşlere selam olsun. Elbet bir gün, yeter ki umudumuz olsun. O ışık elbet bir gün bir yerden doğar hayatımıza diyor. İbrahim Dizek'ten Aktif Doğan işten geçti. İbrahim Dizek'ten Aktif Doğan işten geçti adlı şarkı demek istemiş. Tamam, düzelttik onu. Evet, bu arada yine sevgili abimiz Musa Yıldırım diyor ki, Samet Yıldırım, Yasinay, Kemal Sarıköse, Uğur Demiröz'e çok selam olsun diyor. Musa Yıldırım yollamış mesajı. Tüm dostlara da selamlarımı iletirsen seviniriz demişler. Yolladık bile, onlar için gitti. Evet, yine selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Buradan Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun, Yasin Duru'ya ve Erdinç Güle'ye, Samsun Açık'ta yatmakta olan Ermurullah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca burada kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak, Muhammed Şahin Kaya, Ertuğ Sağlam, Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun, Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek ve Miraç Eroğlu, Ergin Parmaksız, Bekirhan Aslan, Mert Çetin ve Hazar Karakuş'a, Emirhan Mırık, Uğur Altun, Sefa Giritli, Burak Bolat, Cumali Yıldırım, Burak Ceylan ve Baran Barış Eroğlu, Emirhan Aran'a buradan selam edelim. Özgürlük Çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlara selam edelim. Geceniz güzel olsun, bizi seven tüm dostlara. Gelsin Murat abi, beni unutma demiş. Armağan Zaimoğlu yollamış, sevgili kardeşim benim. Eyvallah, selam olsun ona da çok çok. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Var abi, burada her şey var valla. Evet abicim, ben Lale, sana mesaj atacaktım diyor. Evet, sonra selamlar, iyi yayınlar demiş. İyi akşamlar demiş. Samsun Tetim'in cezaevinde yatan canım abim Diçer Çarıkçı'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Abicim, seni her koşulda, her şartta çok seviyorum. Pırlantan demiş mesajla. Bu arada sevgili Lale kardeşim yollamış. Onun bugün doğum günüydü. Sevgili Lale Kurnaz, eski soyadı tabii. Şimdi öyle değil. Lale kardeşimin doğum günü, enişten dileklerimi kutluyorum. Buradan sağlık, mutluluklar diliyorum. Ailesine de, kendisine de sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Sevgili bacıma benim. Severim, bacımdır benim kendisi. Lale, doğum gün kutlu olsun kardeşim benim. Eyvallah. Evet, onlar için de gidiyor bu arada gelen mesajlarla. Evet. İyi yayınlar. A30 koğuşunda yatan Akın Aksoy'a, Eyüp Han'dan Sebebi Sensin şarkısı armağan olsun, iyi geceler diliyorum demiş. Evet, Derya yollamış mesajı. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, tamamdır. Bunu da yollamış olduk, o da gitti. Tamamdır, bunu da gördük. Selamünaleyküm, ben Serkan Dada, kıymetli büyüğüm Dede Murat'a, kıymetli dostum Mücahit Ayaz'a selam olsun. Şartlar ne olursa olsun hep yanınızdayım. Birbirinizi nefes kadar yakınız. Hep kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ortamınıza, dostlarına selam olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi. Serkan Dadak yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Tamam mıdır? Evet. Sefa gitti. Tamam kardeşim benim. Tanıyamıyorum bazen. İşte fazla olunca, tanışkanlığın için böyle oluyor. Evet, görüyorum arkadaşlar, mesajlarınızı görüyorum. Birazdan hepsini okuyacağım. Acele etmeyin. Şu kulaklık resimlerinden sonra da bir şey yazmayın lütfen. Çünkü beklemek zorunda kalırsınız bakın. Mesajlar sonra düşüyor.

0: tarih saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Evet sevgili dostlar, BTM'imiz tüm güzelliğe devam ediyor. Bu arada Mentiz Gayrimenkul sevgili Mustafa Şancı sevgili kardeşim ziyaretime geldi şu an yanımda. Evet hoş gelmiş, sefa getirmiş. Uzun zamandır görüşememiştik, yanına bir türlü gidememiştim. O benim yanıma geldi, özledim seni abi demiş, yanıma geldi, sağ olsun var olsun, ayağına sağlık. Bu arada yine Mustafa Şancı'dan Mehmet Orman'a çok selamlar var sevgili abime. Benden de armağan olsun Mehmet Orman'a. Tüm gecenin güzel şarkıları armağan olsun. Selamlar olsun ona da. Çok çok selamlarımı yolluyorum. Evet burada olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Evet bu şekilde gelen mesajlar. Sevgili Hilmi Toker. Sevgili kardeşim Hilmi Toker'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Evet yoğunluktan dolayı kusura bakma şimdi gördüm. Hanım da seni sahilde dinliyoruz diyor. Ona da buradan yengeme de selamlar olsun. Hilmi Toker ve yengeme gelsin gecenin güzel şarkıları armağanımız olsun. Eyvallah. Onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Tamamdır. Yollayacağım. Biraz hepsini yollayacağım. Biraz acele etmeyin arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nevruz Demir ben demiş. Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan diyor. Kardeşlerim Seyitan Demir, Omay Taha, Aziz Can Hünerli, Kerim Çalışkan, Kerem Çelik Kanat, Yiğit demiş. Kardeşlerime çok selam olsun. Allah'a emanet olun diyor. Nevruz kardeşim yollamış. Ona da selamlarımı yolluyorum. Evet bu şekilde iletilmiş mesajlar ve var tabii ki mesajlarınız var. Onları okuyacağım. Herkes radyosunun başına kulağını versin. Şimdi okuyacağım hızlı bir şekilde. İyi yayınlar, ben Bülent demiş. Samsun Çarşamba'da yatan kızım Melike Dilan Yılmaz'a ve Can arkadaşları için Azer Bülbül'den İyi Değilim şarkısı eder misiniz demiş. Pamuk Prensesim, ablanla geliyoruz. Allah'a emanet ol yavrum, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı ömrüm demiş mesajında. Evet yine devam ediyorum. Selamünaleyküm, ben Erdem Şenoğlu. Samsun Kavak S tipi A27 koğuşunda yatmakta olan selam olsun diyor. Özellikle Gürkan Şenoğlu, Emirhan Aran'a, Berkay Can Güneş'e ve yine kardeşlerime selam gönderiyorum. Kardeşlerim gönlünüzü ferah tutun. Dışarıda sizi seven ve selamlarını gönderenler var. Allah yardımcınız olsun. En kısa zamanda güzel günler tekrar bir araya gelmek nasip olsun. Bu şarkı sizlere gelsin. Sizi seven abiniz Erdem Şenoğlu demiş mesajında. Evet işte bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Doğan yollamış. Doğan ne demiş? Canım sevdam demiş. Benim zamanda takvimimde seninle yeniden kavuşacağımız o güne ayarlı. Hasretin zor, yokluğun derin ama senin sevgin bana her gün güç veriyor. Sen benim en güvenli limanım, en büyük bağımsın. Mesafeler bizim sevgimize engel olamaz. Kendine çok iyi bak. Hayatım sabırla, umutla tükenmez. Bir aşkla yolunu gözlüyorum. Seni çok seviyorum. Samsun Kapalı'da bulunan Doğan Can Yürüke, ben seni öyle sevdim şarkısı. Anatolia demiş bir şarkı istemiş. Evet bu şarkı olmayabilir. Bakacağım mı? Evet şöyle bakalım yine gelen mesajlar. Samsun TTB 18. koğuşta yatan canımdan çok sevdiğim Taşkın'ıma gelsin diyor. Taşkın seni beklemek çok zor. Ama çok kızıyorum. Ama sevgimin de önüne geçemiyorum. Bu günler geçecek. Biz yine el ele olacağız. Başaracağız. Sakın kendini üzme. Seni çok seven sevgilin Dilara. Kendine iyi bak ömrüm demiş. İyi yayınlar demişler. Tamamdır. Evet şöyle bakalım yine. Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı. Seni çok seviyorum canımın içi. Aramanı bekliyorum. Çok öpüyorum. Damlarcıdan benden gitme adlı şarkı demişti. Evet bu şarkıyı yollamıştık. İsteği bir daha okumuş olduk. Evet selamünaleyküm. Furkan Çelik, Semih Özbaş'tan. Samsun Kapalı cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim. Musa Cömert'e, Bediran Cömert'e, İsmet Can Özgür'e, Tunahan Çakır'a, Berat Bektaş'a, İdris Melih Altay, yine Görkem Dirijan'a, Burak Genez'e, elbet bir gün Özgürlük Çatısı altında buluşacağız. Gökhan Doğanay'dan sensiz yapamıyorum, sizlere armağan olsun demiş. Deneyicimiz mesajda bu şekilde iletmiş. Selamünaleyküm, ben Emre Toprakçı. Salih Can Demir kardeşim doğum gününe işten dileklerimi kutlarım. Bir sonraki doğum gününde yan yana olman dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Cezaevlerinde olan Uğur Vural abim, Samet Aynak kardeşime, İbo Şeker abime ve diğer abi ve kardeşlerime bol bol selam olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Herkese iyi akşamlar. Samsun tetibi cezaında olan eşim Miraç Alim demiş. İhtiyacı var şarkısı. Armağan olsun eşim can yoldaşım. Mektubun geldi. Seni o kadar çok özledim ki. Kelimeler cümleler sığmaz. Özlemim şarkıda dediği gibi. İhtiyacı var gülüşüne, dokunan el yüzüne. Ama az daha sabır. Hiçbir şey daha bitmedi. Ben inanıyorum her şey eskisinden güzel olacak. Lütfen sen de inan ve gönlünü ferah tut. Her zaman kızım ve ben senin yanındayız sevgilim. Sen bizim dualarımızdasın. Her an aklımızdasın, seni çok seviyorum. Ömrüm her gün her çok güzel, her şey çok güzel olacak. İnan bana, Allah'a emanetsin her şeyin. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı, armağanım olsun demiş ama bu akşam çalınmıştı bu şarkı. Betül ablasından C11 koğuşunda yatan Tansu Kaplan için yavrum canım kardeşim, seni tüm hayal kırıklarından uzak tutmak, göksünün en güzel yıldızlarına ulaştırmak istiyorum. Sen benim kahkahalarımın sebebi, gözyaşlarımın silicisin demiş. Küçükken seni korumak isterdim ama zaman fark ettim ki sen aslında her zaman bana güç verdin. Seni çok seviyorum. Az kaldı. Çok yakında hep beraber olacağız. Sezen Aksu'dan Firuze adlı şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Samsun Kapalı'da olan eşim Ebru Yılmaz Kara Bulut'a kalbim aklım bir şey gelmesin durumlardan dolayı istek atamadım, hayalimle görüntülü konuştum bugün demiş. Hayalimle görüntülü konuştum bugün, biz çok iyiyiz, merak etme, salı günü bekliyoruz. Dört kez de sakın benden gitme kadınım, ne olursun, her şey düzene girecek, söz seni çok sevdi nefesim. Burak Akagün, seni hiç kimse sevemez. Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz'a demiş Kara Bulut'a armağan olsun reis demiş. Tamamdır. Bu şekilde gelmiş. O şekilde yolladık bu arada. Şöyle bakıyorum yine mesajlara. Selamünaleyküm. A21 koğuşunda Umutcan Erdoğan. Öncelikle canım kanım abim, reisim Samet Yıldırım'a ve abilerim Yağız Özbal, Fatih Bolat, Anıl Emre Ünyeli, Hasan Aydın, Çağlar Pala, hücrede olan diyor Serkan Bayram'a selam olsun. Bu istek şarkı Tekir, Allah kahretsin şarkısı, armağan olsun demiş. Samsun tetibinde yatmakta olan abim Samet Yıldırım'a ve kardeşim Umutcan Erdoğan'a hava ötenden işi gözlerine armağan olsun. Ben A21 koğuşundan Umutcan Erdoğan, 16. koğuş yapmakta olan abim Umut Güdül'e selam olsun. Ne kadar ayrılsak da gönüllerimiz bir abi demiş. Seni seviyorum abi. Allah'a emanet ol. İstek şarkım Adana'dan Yorgunum şarkısı, armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar ve daha mesaj var arkadaşlar. Okuyacağım. Sadece bekleyin. Ben sırayı alıyorum size. Sonrasında tabii ki sırayla yollayacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Öncesinde bir şarkı gelsin mi? Gelsin. Evet, şarkıyı yolluyorum. Sonrasında ben buradayım yine.

Evet işte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzeli devam ediyor bu arada. Gelen mesajlar var. Arkadaşlar hepsini okuyacağım. Sadece biraz bekleyin, tamam mı? Evet, şarkıları çalamıyorum. Biraz fazla şarkı var. Üst üste geldiğinden dolayı şarkıları hepsini yollayamıyorum. Zaman var. Elimden geldiğince hepsini yollamaya çalışacağım. Şöyle baktığımda yine tamamdır. Anıl Özdemir'den kıymetli hasretli Özlem'i demiş. Hasretli Özlem'i olan biricik eşi diyor. Melek Özdemir'e Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun diyor. Anıl Özdemir'den kıymetli eşine yolluyor bu güzel mesajı. Melek Özdemir armağan olsun. Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin adlı şarkı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Onlar için gidecek.

İşte böyle güzel bir şarkıydı. İstekli şarkı tabii ki onun için. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Mesajlarla hızlı bir şekilde alacağım. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın diyorum. Yine yazıyorsunuz. Sonra da mesaj nerede kaldı, okunmadı diyorsunuz arkadaşlar. Kulaklık resmi attım ya size, sıraya aldım anlamına geliyor. Ondan sonra bir şey yazmayın. Yazarsanız mesaj sona düşüyor arkadaşlar. Sonra beklemek zorunda kalıyorsunuz. Önceleri okuyorum, sonra siz en son siz kalıyorsunuz, onu söyleyeyim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Atakent'ten demişler. Demiş Orçun yollamış. Atakent'ten Orçun. Evet, Atakentli Orçun olarak yaz bundan sonra. Diğer isim veremiyorum. Bayisi falan var ya, onları veremiyorum. Orçun. Ondan dolayı Atakentli Orçun olarak geç bundan sonra. Atakentli Orçun'dan A27 koşunda bulunan kardeşim Cemil Kütükoğlu ve beraberinde bulunan birlikte kader birliği yaptığım diyor olduğum Ahmet Durmuş, İbrahim Aslan, Midi, Mustafa Kurt ve Osman Demirtaş'a, Emrah Kıcır, Pemi Şenoğlu, Yener Dündar, Mustafa Göze ve Enes Güneş, Can Güçer, İzzet Volat'a, Anıl Mucuk, Enes Çorlu ve Rago Dayı, Özel Memo, Mertcan Aslan, Yaşar Gezici, Erkan Günder, Çağrı Günder ve yine Muhammed Metin, Adem Okuyucu, Polat Bıçak, Sefa, Sebo, Aziz, Efe, dostlara selam olsun. İstek şarkım Elmuslu, anılarım önemli, çok çalarsanız seviniriz. Selam olsun A27 koğuşuna demiş. Evet, Orçun kardeşim iletmiş mesajını, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. İyi yayınlar yazmış. Ben A21 koğuşundan Fatih Bolat, canım kanım diyor. Olan Samet Yıldırım abime selam eder, İsmail Türk'ten Genç Bir Adam şarkısı armağan ediyorum. Ben Furkan Günhan, A21'de olan Fatih Bolat kardeşime selam eder, Çarşamba Cezanı'nda bulunan Batuhan Pehlivan'a canıma can çok özledik demiş mesajında, tamamdır yollayacağız. Ben Samsun T-Tipi cezaevinde 6 koğuşundan Alaaddin Alto demişler. Alaaddin Alto, aynı koğuşta kadar bile yaptım abi ve kardeşlerime, Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Yol Yemez, Osman Semiz demiş. Yunus Tarkay, Onurcan Güven, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Ozan Kurtoğlu ve Enes Zahir Aktaş'a, Furkan Göktaş, Kubilay Yılmaz, Umutcan Keskin, Yağız Kulcu, Yaşar Köse, Vedat Çakır'a Recep'im Keser Döner Sap Döner şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, C22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam'a, dışarıda hayat akıp gidiyor gibi görülse de benim zamanım sen gittiğin gün durdu. Yokluğun çok zor. Evin her köşesinde senin sesin, senin kokunu arıyorum. Ama sakın aklın burada kalmasın. Ben bıraktığın yerde dimdik gururla seni bekliyorum. O dört duvar seni yıldırmasın. İzni verme. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Şarkı kimse bilmedi. Ne taşıdım içimde, çalarsanız seviniriz demişler. Evet, bu şarkıyı bakacağım, listeme eklemeye çalışacağım, birazdan bakacağım ona. Evet, merhabalar, Rabia Efnan demişler. Rabia Efnan, sevgilim Osman'ıma tüm yaşadığımız zorluklara rağmen bir dakikası bir saniyesi bile pişman olmadım. Yine de olsa yine sana aşık olurdum. Yine seni severdim. Yine gözüme kırpmadan seni seçerdim. İyi ki sen sevgilim, hayatım, arayabilsen bir arar mısın demiş mesajında. Evet, Rabia Efnan, sevgilim Osman'ıma demiş, beni arar mısın demiş, arayabilsen arar mısın demek istemiş. Tamamdır, onları iletmiş olduk. Ben Bekir Gökberk demiş. Bekir Gökberk, kalbimdeki özlemi hissettiğim Sema Nur'um, sakın kendini yalnız hissetme. Ben her zaman yanındayım, her zaman seninleyim. Blok 3 Kusura Bakma parçası armağan olsun. İyi yayınlar Murat. Murat, parçayı çalsan seviniriz. Yine selamünaleyküm A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, başta reislerim Fahri Can Peköz'ler, Diçer Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın'a, Özcan Karakoç'a, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Ozan Kurt'a, Ahmet Şahin, Mustafa Bediran Şenol'a, Ufuk İşler, Sıla Şahin ve Samet kardeşlerine Düştüm Bir Anda parçası armağan olsun. Şarkı özellikle istekler, lütfen yer verir misiniz demişler. Bu şekilde yetinmiş. Evet, görüyorum mesajı. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Altan Erdoğan. Buradan abilerime Sefa Başarır, Mehmet Doğan, Doğukan Bayrak, Ahmet Bistanoğlu kardeşime, Hazar Başarı, Gürkan Çalışkan, Umut Uğurlu, Emrecan Bilir, Burak Akbulut, Doğukan Bakır'a selam ederim. Kavak Kader Birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Furkan Macit, Soner Özden, Erdeniz
Baştaş, Kurkan Kabadayı, Berkay Güneş, Enes Dede, Ömer Faruk Karatay, Hilmi Can Aslan, Ramazan İspir, ismini unuttum abi ve kardeşlerim kusura bakmasınlar. Biz de bilirdik Kofti'den kardeş olmayı ama biz para için, dost taht için kardeş satmadık. Yıkılmadık, ayaktayız. Tek şarkım Murat Yolbakan'dan Diğer Yarım adlı şarkı Armağan Olsun demiş. Altan Erdoğan kardeşim iletmiş, ona da selamlar olsun Altan Erdoğan'a. Evet, bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, ben Kavak Açık Cezaevinden Emre Karagöz. Emre Karagöz yollamış. Kavak Kapalı'da bulunan aslan kardeşim, can yoldaşım Halim Akta. Selamlar olsun Ahmet Kaya'dan, öyle bir yerde bir şarkısı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Merhabalar Küboşum diyor. Nasıl, iyisindir inşallah? Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Aklın bize kalmasın, kurban oldum. Seni çok özledim, inşallah iyisindir. İnşallah seni çok seviyorum, çok özledim her şeyim. Emre Yalçın'dan Kübra'ya, Gökhan Doğanay'dan Özlüyorum şarkısı, güzel şarkılar armağan olsun demiş mesajında ki boşum nasıl izmişsin diye başlayan mesaj Emrah Yalçın'dan demişler, yollanmış mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, mesajları görüyorum, birazdan onları da okuyacağım. Kulaklıkları yolluyorum, kimse bir şey yazmasın. Tabii ki listemde, değil mi? Okunmadı mı? Nasıl okunmadı? Ben Bekir Gökberk, kalbimde olan hissi yok, okudum biraz önce, şimdi okudum zaten, daha neyse okumadım. Evet, hemen şarkıyı yolluyorum sevgili dostlar, şarkı geliyor, sonrasında yine ben buradayım, devam edeceğiz, birazdan okumaya devam edeceğim.

Evet, gönlümüz sende kaldı. Gözüm gönlüm sende kaldı diyor sanatçımız. Ama bizim gönlümüz kalmadı. Şimdi yayına devam edeceğiz. Bu arada gelen mesajlar var. Onları okuyacağız. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Var. Burada bir şeyler var. Onları okuyacağım. Şurada başlayalım hemen. Evet, selamünaleyküm demişler. Sefacan Giritli. Kavak'ta yatmakta olan abim Erol Çağlayan, Yavuz Görücü, dostum Uğur Altun ve tüm seven abi ve kardeşlere selam olsun. Elbet bir gün yeter ki umudumuz olsun, o ışık bir yerden doğar hayatımıza diyor. Ben Sefacan Giritli demiş mesajında. Evet, yine genel mesajlarda iyi akşamlar abi. 11. koğuşta yatan, kokusu burnumda değil ruhumda sakladığım adamım Miran Sayal. Özlemle sımsıkı kucaklarım. Gözümde gönlümde tütenim, her gün varlığına şükredelim. Adamım gecende, gündüzümde, her anımda benimle olan, seni uzaklarda yaşatım yaşayamamam verdiği kimsesizliği hissi dolanıyor damarlarımda. Ben çok dertlendim. Gel beni burada al demiş. Gülcan yollamış. Çok süslü laflar söyleyince ben süslü lafları okuyamıyorum arkadaşlar. Öyle bir durum var. Fazla süse gerek yok. Miran, Gülcan seni çok seviyor. Başka bir şey demeye gerek yok. Evet, bu şekilde. Evet, sevgili dostlar, şöyle bakalım yine. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Burcu Özdemir. Çarşamba STB kapalı cezaevi A41 koğuşunda yatan canımın parçası kardeşim Batuhan Pehlivan için bütün şarkılar armağan ediyorum. Ablam, bazı sıkıntılardan dolayı görüşüne gelemeyeceğim. Mektup atacağım sana demiş. Yazarım nedenini. Evet, iyiyim. Sen iyi ol. Başka bir isteğimiz yok. Çok özledim seni. Bir tek sen ol. Başka kimse istemiyorum. Artık yanımda Allah'a emanetsin diyor. C4'te yatan kardeşim Gizem Gökmen'e Eda Ede selam olsun. Öpüyorum kardeşim seni de. Çok şarkılar benden sana gelsin diyor. Burcu Özdemir yollamış. Ablası tabii ki Batuhan Pehlivan'a diye yollanan mesaj tamamdır. Evet, yine Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan kocam diyor Sezgin İptaş'a. Bir umutla bekliyorum. Hep bizim için dua ediyorum. Bir gün bu ayrılık bitecek sevdiğim. Sabırlı ol. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Can parçam Müslüm Gürses'ten seni yazdım şarkısı. Kalbime şarkısı armağan olsun diyor. Sözün geçtiği değil kalbinin atıldığı yerdesin kuzenim. Sezgin İptaş'ı sevgi ve selamlar demiş mesajında ve bu şekilde iletmiş. Onlar için gitti bu güzel şarkı. Evet, sevgili Hilmi Toker, sevgili yengemiz, onlar bizi dinliyorlarmış halen. Onlara buradan selamlar yolluyorum. Ne demiş? Mustafa, çok selam söyle benden diyor. Çocukluğum o benim. Abim Müslüm'den Yaşayamadım adlı şarkı Mustafa Şancı'ya. Kemal Sarıköse, Tuna Aksoy ve yine Gökhan Çetin, Kemal Aydan, Köylü Adem'e, Yavuz Görücü, Serkan Sönmez'e sana zahmet söyler misin demiş. Hilmi Toker yollamış. Bu arada Mustafa Şancı'nın da sana çok selamları var Hilmi kardeşim. İletmiş olayım. Sen de aldın mesajı. Tamamdır. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım yine baktığımda mesaj kutuma. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben A5 koğuşundan demiş Ferit Usta. Birlikte kader birliği yaptım. Yaptığım abi ve kardeşler Mert Tekin, Mami Torunoğlu, Çınar Akbulut, Mika Demirci, Ercan Taşkara, Anıl İnce, Kadir Birinci, Sefa Orhan Kadir, Sirmine, Haşim Yiğit'e, Okan Güneş, Yusuf Yamanoğlu, Kadir Sirmen, Ali Yavuz'a, Levent Uyar, Tevfik Felek, diğer koçlarda yatan abi ve kardeşlerime, Sercan Yeşil Yurt'a ve Murat Diktaş, Uğur Akın'a, Tanser Yılmaz'a, Samet Abaz'a, Fırat İnce, Bektaş, Uğur Şimşek, Fatih Sancak, Onur Can Güven, diğer koğuşlarda yatan kavuşmak üzere dileğiyle demiş. Mevzu yeni başlıyor şarkısı. Armağan olsun demiş. Ferit Usta yollamış. Selamlar olsun kardeşime de. Evet, onlar için gidiyor ve yine mesajlarda iyi akşamlar, iyi yayınlar Murat. Ben Begüm Latifoğlu. Buradan kardeşim Nevzat Başkurt'a, kardeşime selam olsun. Özgü günlerde Allah'a emanetsin. Sıradaki bütün güzel şarkılar sana armağan olsun diyor. Begüm Latifoğlu yollamış. Evet, Nevzat Başkurt'a armağan etmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine Akın Özdemir'den Biricik annesi Melek Özdemir'e tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın dilekleriyle tüm şarkılar armağan ediyorum demiş. Akın Özdemir'den Biricik annesi Melek Özdemir'e armağan demiş. Onları çok sevdiğini iletmiş Akın Özdemir tarafından gelen mesaj bu şekildeydi. Evet, evet, bakalım şöyle bu arada. Tabii ki
Bülent abi. Bülent Cengin. Sevgili olsun. Evet, şöyle bakalım yine dedim. Orada kaldım. Evet, bir mesaj daha var arkadaşlar. Onları da okuyacağım tabii ki. Yollayacağım. Şuradan bir başlayayım ben. Bu uzun bir mesaj. Burada iki tanım var. Yok, bir tane var. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran. Buradan Cezaevinde abi ve kardeşlerime sesini duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam, Farican Pegözler'e, can dostum Enes Çorlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Miran Sayal, Tarih Cankaya, Görkem Dirican, Murat Şenal, Ebu Bekir Kol, Ozan Özdağ, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim kardeşlerim Samet Polat, Ozan Paskap, Mert Tekin, Dinçer Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar ve Can Çam'a, Erdoğan Desteci ve Mertcan Akgöz'e, Batuhan Özün, Şevket Özcan'a ve yine Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Can Altuntaş, İsmail İlham Namlı, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert Keskinsoy, Aliş Topal, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin, Üyeli Tonga Toygar, Öze, Tuncel Temiz, Can Yücel, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Bafra cezaevinde olan abim ve kardeşlerime Ahmet Bistanoğlu, Sefa Başır, Hazar Başarı, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a, Muhammed Beytullah, Mahmut Beytullah, Aydın'a en içten dilekleriyle selamları getiririm. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İste şarkım Burada Kozi adındaki şarkı armağan olsun denmiş. Onlar için gitti bu güzel şarkım sevgili dostlar. Evet, yine geliyor. O gün Şahin Baş'tan. Evet, o gün çekiyordun değil mi? Çek bakalım. O gün Şahin Baş'tan bu şarkı Emir Bozdemir, Barış Öz Bozdemir, aslanım diyor, aslanım diyor, elbet bir gün Oğulcan, Şahin Baş, Berat Güngör'e gelsin, seviliyorsunuz diyor. Şarkı Bediye Akartürk, niye çattın kaşlarını demiş. O gün Şahin Baş'tan bu şarkı Emir Bozdemir, Barış Bozdemir, aslanım elbet bir gün diyor. Oğulcan, Şahin Baş, Berat Güngör'e gelsin, seviliyorlar demiş mesajında. Eyvallah, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutuma. Bunları okumayacağım, birazdan okuyacağım. Geri kalanı biraz bekleyecek. Evet, hemen şarkılar geliyor sevgili dostlar. Sonrasında yine ben buradayım. Devam edeceğiz okumaya.

0: Yayında Firari Saatler'desiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Dostlar, saatler 22.28 yapmışız ve tabii ki istekler var, devam ediyor. Onları okumaya devam edeceğiz.

Çarşamba S tipi kapalı cezaevi A24 koğuşunu yatmakta olan Hami Keskin için diyor. Mamuş Baba'dan iki gözümün çiçeği, canımın içi, yarın hayırlısıyla geleceğim görüşüne. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Eğer ki görüşemezsek almazlarsa yani geldiğimi bil demiş. Seni çok sevdiğimi unutma elbet bir gün sevgilim Kübra demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Şöyle bakıyorum yine okunmamış demiş. Ne okunmamış bakacağım şimdi. Evet, ben de selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Başta reislerim Farican Peközer, Dinçer Çarıkçı, Harun Mutlu, abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çal, Arda Rengin, yine Nazım Bilgin ve Tanser Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Oğuzhan Kurt'a, Ahmet Şahin, Mustafa Bediran Şenol'a, Ufuk İşler'e, Sıla Şahin ve Samet kardeşinden Düştüm Bir Anda şarkısı armağan ediyorum. Şarkı özellikle istenilen şarkılardan yer ve ses seviniz demişler. Ve ben demiş Bekir Gökberk demiş. Kalbimde özlemi hissettiğim Sema Nur'um, sakın kendini yalnız hissetme. Ben her zaman yanındayım. Her zaman seninleyim. Blok 3 kusura bakma şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat, parçayı çalarsan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh demiş. Miraç Çoruh yollamış. A11 koğuşunda yatmakta olan aslan dostlarım Nazım Bilgin, Yusuf Mihran Sayal'a, Görkem Efe Dirijan'a, Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik Kanat, Emircan Özdemir, Batuhan Güzeloğlu, Kaan Sekmenoğlu ve abim Samet Yıldırım, dostum Nece Bostan, Emir Şener, Kadir Türkan, Özcan Karakoç, hepsine çok selamlar olsun. En kısa zamanda özgürlüğün çatısı altında kavuşmak dileğiyle Nazım Miran'ım, son bir ay inşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor. Sevgili kardeşlerim, bu arada Nazım Bilgin'e ve Miran Sayal'a da kardeşlerime selamlar olsun. Samet Polat'a da selamlarımı yolluyorum bu arada. Evet, sevgili kardeşim Samet Ayna, bu ara gecenin tüm güzel şarkılarını Samet Ayna'dan candan çok sevdiği aşkına diyor. Bir tanıme gelsin diyor. Gecenin güzel şarkıları, aşk şarkıları diyor. Özlem kokulu şarkılar diyor. Nursera Çalık için gelsin demiş. Samet Ayna yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine selam Murat Bey, iyi yayınlar, ben Kara Kız demiş. Bu şarkı sana beni hatırlasın diye değil, bizi unutmasın diye gönderiyorum. Ne zaman çalsa aklıma Kara Kız gelsin. Seni bekleyen, seni özleyen, seni orada bir gün bile unutmayan kadın gelsin aklına. Belki bugün ayrı yerlerdeyiz ama diyor, bu şarkı bizim olsun. Bir gün yeniden yan yana geldiğimizde ilk kez değil bunca özlemden sonra dinleyelim. Ahmet Kaya Şiire Gazele adlı şarkı armağan olsun demiş. Kara Kız'dan armağan edilmiş. Ahmet Kaya Şiire Gazele her şeyim Resul Dalbe'ye Kara Kız'dan armağan edilmiş. Onlar için giriyor. T tipi cezaevinde diyor yatmakta olan oğullarım Mustafa Sarı, Melih Sarı değerli arkadaşları için gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar demiş. Oğullarım için Mustafa Sarı, Melih Sarı ve değerli arkadaşları için T tipi cezaevinde olan onlar için armağan olsun demişler. Ailesinden armağan edilmiş, onlar için gidiyor. Evet, onlar için de gelsin. Evet, ne var? Güzel bir şarkı, istenilen şarkılardan bir şarkı var, onu yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım, birazdan diğerlerine geçeceğim.

Bu arada bir şarkı istek daha vardı. Ben Ankara'dan Sinem Karadeniz. Can yoldaşım Muratcan Karadeniz için gelsin. En güzel şarkılar aradan saatler değil, seneler geçse gözünden yaşlar değil, kanlar gelse uğruna canın değil, seni sevmeye yeminim var diyor mesajında. Ankara'dan Sinem Karadeniz'den diyor. Sinem Karadeniz'den can yoldaşım Muratcan Karadeniz'e armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, güzel bir şarkı Kibari'den geliyor. Topraklara gömeceğim şarkısı. Bu arada bildirimleri takip ediyor musunuz arkadaşlar? Evet, Instagram bildirim için Instagram'ım DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ Murat'ı ekliyorsunuz. Bildirimleri takip ediyorsunuz. Ve paylaşımlara da beğeni yapıyorsunuz.

işte sevgili dostlar, şiire gazeli. Evet, şarkılar listeme dahil olmuştu arkadaşlar. Onlara da yavaş yavaş yolluyorum, onu söyleyeyim. Evet, şarkılardan Kimse Bilmediğinde Taşıdın İçimde adlı şarkı. Eşim diyor Turan Çam'a gelsin demiş. Tamam, şarkı hazır edeceğim. Yine Gül Ki Güller Açsın Gül Yanağımda adlı şarkı. Evet, bu arada kimler için? T tipi cezanda olan oğulları Mustafa Sarı, Melih Sarı, değerli arkadaşları İlker Sarı, Tutka Acar, Bediran Kurta, Emircan Erdoğan'a bu günler geçecek. Rabbim kurtarsın sizleri. Yavrularım diyor. Benim diyor sevgiler olsun. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Gül Ki Güller Açsın Yanağımda adlı şarkı gelsin demiş. Tamam, o da hazır. Listeme dahil ettim. Onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar. Samsun Kapalı T tipi 16. koğuşta olan sevgilim Gürkan Safa, her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, kalbi senin için atan, seninle kavuşacağı günü bekleyen biri var. Bunu sakın unutma. Seni seviyorum, her zaman da seveceğim. Kibariye Vazgeçemem şarkısı armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. A11 koğuşunda yatan yeğenim Enes Karapelit, koğuş arkadaşlarına çok selam olsun. Enes, seni çok seviyorum. Tez zamanda inşallah yanımızda olacaksın oğlum. Biraz daha sabır. En sevdiğim teyzen, selamun aleyküm. Ben Gökhan, seni çok seviyorum. Abi, sen benim her şeyimsin. Seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda sürede yanımızdasın. Yine beraber olacağız. İnşallah her şeyi canım abim için bu şarkı istiyorum. Poezi, Başım Belalar. Görkem'in de çok selamları var abi demiş. Bu şarkı olmayabilir, bakacağım. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Bu arada güzel bir Felek şarkısı geliyor. Evet, Felek şarkısı sevgili Bülent Rengin abime sevgilerimle armağan olsun. Yine Bülent Rengin'den, annesinden ve dedesinden de Arda Rengin'e, Emre Can Bilir'e, Umut Uğurlu, Uğur Vural'a gidiyor. Sevgilerimle armağan olsun demiş. Bülent Rengin abime de selamlar olsun. Evet, onlar için gidiyor. Sevgili Metin Olgaç, Metin Olgaç Almanya'dan bizi dinliyor sevgili abim. Sevgiler, selamlar olsun Metin Olgaç'a. Şu an radyosu başında Almanya'dan bizi dinlediğini belirtmiş. Ona buradan sevgilerimi oluyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Evet, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben A25 koğuşundan Murat Tan, can bağım, kan bağım olan diyor. Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyaz'a Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğitan Kutbay, Sefa Ay, Doğan Can Yörük, Barans Samet Fukul, İlan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun. Murat Dağ'dan yine Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın'a, Bergütay Akgün, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz'e, Kerami Baydal, sıradaki şarkılar armağan olsun. Murat Dağ'dan yine Gurbette Olan Gürkan Onyıl'a, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan Dicle, Kalk Gidelim Gül adlı şarkı armağan olsun. Sinan Salih Özer'e, Muhammed Beden, Mustafa Sarıoğlu, Bahadır İnanç, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlter demişler. Ve yine Semih Yamanlar, sıradaki şarkılar armağan olsun. Ve Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Şahan, Zikri Özer'e ve oğulları Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tuncel'e bugünkü çalan tüm şarkılar A25 koğuşuna gelsin diyor. Canım kanım her şey Murat Tan, her zaman her şeyin ilacıdır. Bazı mezeler, sabırsızlıklar, bunları hepsini aşacağız oğlum. Seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Murat Tan'a, Ahmet Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Arlı, yavrularım size seviyorum. Sıradaki tüm güzel şarkılar mahkumlara armağan olsun denmiş. Ben Ceyda, her şeyim olan canım Murat abime yazıyorum. Abi, seni çok özledim. Bir an önce çıkacaksın. Bu aramızdaki özlem bitecek. Asla canı sıkma. Canım abi, sıradaki şarkılar benden sana gelsin. Murat Tan, Anıl Yalçın'a, Murat Tan'dan yine Anıl Yalçın'a, Emrullah Kaya'ya, Şahan Yılmaz'a, Baran Yılmaz'a, Bedran Yılmaz'a, Furkan Öket'e, Mesken Samet'e, Merven Kalender, Aziz Çıkra, Tolga Dizdar'a, Tolga Nehir'e, Mertcan Togar'a, Soner Kara, Volkan Özbey'li bugün çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş. Murat Tan yollamış. Evet Murat Tan, bu atmış olduğun listeyi bir gün güncelle istersen. Burada bir düzeltme yapılması gerekiyor. Bazı isimler hatlar yanlış. Ben kendim düzeltiyorum. Elimden geldiğince bazılarını yanlış okumuş olabilirim, onu söyleyeyim. Yazarken galiba değişiyor bazı şeyler. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Tabii ki şarkı var. Şarkı gelsin. Evet, şarkı gelsin, sonra ben yollayacağım yine. Şöyle baktığımda yine tamamdır, gördüm, onu da gördüm.
Hepsini gördüm. Kulak resimlerini yolluyorum. Birazdan onları da okuyacağım. Sadece biraz bekleyin arkadaşlar. Ben buradayım. Selamünaleyküm. Ben Fatih Mahallesi'nden Alihan Topkara. Cezaevinde yatmakta olan abim her şeyim Mehmet Doğukan Bayrak, Ahmet Bistanoğlu, Cam kardeşim, Sefa Başır, Razar Başır, Umut Uğurlu, Umut Oypan. Biz ne günler geçirdik. Bu günler de geçer. Allah'ın izniyle. Osman Öztürk'ten Hapiste Yatarım şarkısı armağan ediyorum. Murat abi cansın demiş. Eyvallah kardeşim. Selamlar olsun. Evet, onlar için gidiyor. Bakalım şöyle, ben Sevim Yeşilyurt demişler. Sevim Yeşilyurt, çarşamba kapalıda yatan kızım Zerda Doğan için diyor. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Onu çok seviyorum ve özledim diyor. Sevim Yeşilyurt'tan kapalıda yatan kızım Zerda Doğan'a gelsin demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Evet, hayırlı akşamlar olsun. Kapalı cezaevinde yatan Anıl Yalçın kardeşime, açık cezaevinde yatan Kani Tepe'ye, Erman Baykan kardeşime selam olsun diyor. Cem Uçar yolluyor bu mesajı da, onlar için gelsin demiş. Onlar için gidiyor. Birazdan onu da yollayacağım. Evet, şarkılar var, istek şarkılar var. Onları bir yollayayım ben. Sonrasında devam edeceğiz. İki şarkı var. Sonrasında ben buradayım. Hadi bakalım. Öncesinde Bülent Rengin'in şarkısıydı. Felek demiştim. Unuttuk onu. Onu yolluyorum.

işte böyle. Niye çattın kaşlarını Bedi Akkurt'tan, Akturt'tan düzeltiyorum. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bedi Akkurt'tan niye çattın kaşlarını attı şarkı istenmişti. Güzel bir türkü. Vallahi seçim güzel. Birazdan diğer istekleri de okuyacağım birazdan. Şarkı bir gelsin de. Tabii istekler, şarkılar çok var. Onları sıraya koydum. Sırayla gidecek.

0: Tarih Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: İşte sevgili dostlar, beytlerimiz devam ediyor. Bu arada saatler 23 yapmışız. Çift sıfırı gösterene kadar buradayım. Evet, Nevzat Başkurt demişler. Nevzat Başkurt, Dinçer Çarıkçı, Nazım Bilgin, Fahri Can Peygözler. İsmini hatırlayamadığım arkadaşlara armağan olsun demiş. Osman Uçtan Can Ciğer şarkısı demiş. Bülent Rengin yollamış. Sevgili abimize buradan selamlar olsun bu arada. Arda Rengin'e de armağanımız olsun değil mi? Onlar için gelsin. Gelsin bakalım. Evet, yine bakalım şöyle neler var. Tamam, gördüm mesajı. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Yayınlar Murat Orhan. Sıradaki şarkılar Avun Koğuşu'nda kadar bile yaptım. Kardeşim Ahmet Haşim Bektaş'a, Gençay Genç'e, Miraç Alim, Sıkıldım Murat Aydın, Terso'ya devam. Mertcan Kaya, Tolunay Er Uzun'a, Bayram Ayar, Harun Can'a, Faruk Altundal'a, Murat Bekar, Taha Baycan, Murat Sağlam, Polat Bıçak, Abdülkerim Küçük, Erzurumlu Dalaş, Emre Hasan Karakaya, Ahmet Saim Babaoğlu ve ismini sayamadığım kardeşi Canı Gönül'den selamlar iletirim. Özgür günlerde görüşmek üzere diyor. Evet, seyir halindeyiz. Baba seni dinlemekteyiz demiş. Özellikle açıkta yatan değerli kardeşim Aykut Sekmen'e armağan olsun demiş. Evet, Tahir sevgili Murat Orhan yollamış. Mesajı iletmiş. Onlar için diyor. Onlara selamlarını yolluyor. Evet, yine gelen mesajlar dedik ve devam ediyoruz. Bu arada yine gelen mesajlar şöyle baktığımızda, selamünaleyküm, ben Erkan Demiröz, Samsun Kapalı'da yatmakta olan amcam Muhammed Demiröz'e, Kırşehir'de yüksek güvenlik cezasında yatmakta olan abim Uğur Demiröz'e ve kardeşlerim hakkını veren tüm abi ve kardeşlere selam olsun. Rabbim tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun. Duaları buluşmak ümidiyle diyor. Erkan Demiröz yolluyor. Mesajı iletmemizi istemiş onlar için. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Sibel Can demiş. Aslan kardeşim, Seyit İhtiyar, seni çok seviyorum. Can kardeşim benim, her zaman yanındayım. Ailen her daim yanında. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Fatih Bulut'tan Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu şarkısı armağan ediyorum. Kuzenim Emre Aydın'a selamlar olsun. Seviliyorsunuz Çakır ailesi, her daim yanınızda. Bu şarkı sana armağan olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve devam ediyoruz. Evet, yine gelen mesajlar, birazdan yollayayım mı, yok. Selam Murat Bey, iyi yayınlar. Ben Karakız, sen benim hayatımı mahvetmedin. Ben senin için dünyayı yakardım. Sen uğruna göze aldıklarını, sustuklarımı, beklediklerimi bir tek ben bilirim. Şimdi aramızda duvarlar var ama diyor, kalbim hala sen varsın. Bu şarkı çaldığın biri değil, senin için dünyayı karşıma alabilecek kara kız, hatırla. Ve bil ki diyor, ben seni orada unutmadım. Müslüm Gürses'ten Ben Razıyım şarkısı Resul Dalbey'e gitsin. Kara kız yollamış bu mesajı arkadaşlar. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm aile yayınlar. Biz Halil Yaprak demişler. Biz Halil Yaprak yollamış ve Muhammed Ulusoy. Buradan yatmakta olduğu abi ve kardeşlerimize Ermurullah Kaya, İsmail Dala, Oflu Özer'e, dayı Hakkı Cömert'e, Emre Işık, Farican Peköz'ler, Harun Mutlu, Adem Çal'a, seni apayrı seviyorum kardeşim. Özcan Karakoç demiş. Evet, Karakoç, Umut Can Koparan, Mete Kaan Yılmaz, seni ayrı seviyoruz kardeşim. Yarın ziyarete geleceğim. Adem'in mektubunu geldi. Kardeşim eyvallah, sana ayrı döneceğim. Escobar kargonu gönderdik. Güle güle kullan. Hakan Yıldırım, Berat Kaya, Emir Çebi, Baran Sağlam, Niyazi Demirtaş, Ekrem Burak, Kökdal Barış Deniz, Adnan Kahveci, kıymetli amcam Muharrem Köneze, Efe Güler'e, Ercan Baştan, Ünal Eker, amcam Fatih Can, hatırlamadığımız kim varsa abi ve kardeşlerimize selam olsun. Servetiniz olsun, Allah'a emanet olun. Adem Çal kardeşime gelsin bu şarkı demiş. Et ne istemiş? Tefoseko, Bu Aşk Bulunmaz adlı şarkı listeme dahil oldu bu arada. Adem Çal kardeşime de gelsin diye eklersen seviniriz demişler. Onlar için gidiyor, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları da birazdan yollayacağım. Sırayla yollayacağım. Acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Sırayla yollayacağım hepinize. Evet, şöyle bakayım ben yine neler var. Bu biraz uzun. Bu da birazdan. Evet, bunları ben kulaklıkları yolladım. Bekleyin diye. Onları yollayacağım. Bu arada Bülent Rengin sevgili abimize selamlar, sevgiler yolluyorum. Bülent Rengin eyvallah. İşte şarkılar var. Şarkılarla devam edeceğiz demiştim. Şarkılarla da devam edeceğiz tabii ki. Bu arada Can Ciğer adlı şarkı gelecek arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz.

0: saatlerdesiniz.
1: İşte şarkılar. Burgar Doğanay ve Müslüm Gülses, Ben Razıyım adlı şarkılar geldi sırasıyla. İstek şarkılar bunlar. Onları yollamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve yine gelen mesajlar vardı. Şöyle baktığımda 11. koğuşta yatan demiş yeğenim Enes Karapelit ve koğuş arkadaşlarına demişler. Şöyle bakayım. 11. koğuşta yatan yeğenim Enes Karapelit ve koğuş arkadaşlar, çok selam olsun. Enes, seni çok seviyorum. Tez zamanda inşallah yanımızda olacaksın. Oğlum biraz daha sabır. En sevdiğin teyzen. Selamünaleyküm, ben Gökhan. Seni çok seviyorum abi. Sen benim her şeyimsin. Seni çok özledik. İnşallah en kısa sürede yanımızdasın, yine beraber olacağız. İnşallah her şeyim canım abim. Şarkı istiyorum. Poiz, Başımda Belalar adlı şarkı. Görkemimde çok selamları var demiş. 11'de yatan canımın içi Enes Karapelit. Enes'in teyzesi. Ne kadar yazsam da sana olan özlemim anlatmak, seni çok seviyorum. Tez zamanda kuşlar kadar özgür olmanı diliyorum. Allah'tan keşke imkansız olsa da seni çekip alabilsem oradan. Salih gün geçer, sen iyi ol, sabırlı ol, yeter ki elbet bir gün kavuşacağız. Yarın görüşte görüşmek üzere teyzem. Sevgi ve selamlarını yolluyorum sana. Ahmet Kara'dan Beni Bul Anne şarkısı Enes'ime gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Aysel Cılız. Samsun Kapalı'da bulunan canımın içi oğlum Musa Cılız. Bafraçık'ta bulunan canımın içi oğlum Soner Cılız. Kokunuza hasret kaldım kuzularım. Sizi çok seviyorum. Sabır yavrularım. Bu günler geçer, elbette kavuşacağız. Allah'ın izniyle oğullarım için İdbak Bayram'dan Hasretin Yandı Gönlüm şarkısı çalarsanız seviniz ortamına demiş. Selamlar olsun denmiş mesajda. Et bu şekilde gelmiş. Samsun T-Tipi 18. koğuşta yatan canımdan çok sevdiğim Taşkın'ıma gelsin. Taşkın, seni beklemek çok zor. Sana çok kızıyorum ama sevgimin de önüne geçemiyorum. Bu günler geçecek. Biz gene el ele olacağız. Başaracağız. Sakın kendini üzme. Seni çok seven sevgilin Dilara demiş. İyi bak ömrüm kendine demiş. İyi yayınlar demiş. Şarkı başaracağız. Olacak tabii. Şarkı başaracağız. Kim söylüyor? Şarkıcı yok. Sadece şarkıyı yollamışsın. Evet, şöyle bakalım, yine şarkılar var. Tamamdır, şarkılar zaten vardı. Hepsini de olacağız. Bu arada istenilen şarkılardan bir tanesi gelecek sevgili dostlar. Sonrasında yine ben buradayım. Devam edeceğiz. Hadi bakalım.

İşte sevgili dostlar, böyle güzel şarkılar, istek üzerine gelen şarkılar, onları da biz yollamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, değil mi yani? Evet. Ve bu arada yine selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. İyisindir tabii ki, görüşmeyeli. Senin vesilenle A22 koğuşunu yatan kardeşim Emrah Yıldırım'a ve diğer koğuşlarda bizi tanıyan bütün eş dostlara selam olsun. Seviliyorsunuz abi, hayırlı akşamlar olsun diyor. Evet, Ferhat Karakaş yollamış mesajı. Kardeşime de selamlar olsun. Evet, yine bu arada yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Yavuzan Melek. Başta abim Ramazan Gül'e, Yusuf Gül'e, Yasin Durkaya'ya ve selam olsun. Beraber kader birliği yaptım abim Murat Tağan'a, Orhan Bayrak, Zafer Bayrak, İlan Seven, Doğan Can Yürük, Volkan Deniz'e, Muhammed Emin Beden'e ve Sefa Ay'a, Baran Fokul, Yiğitan Kutbay, Ersin Köseoğlu, Can Çolak, Kerami Baydal, Aliş Topal, Salih Özer, Recep Kurses ve selam olsun. Murat Tan abime Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum Lavanta ailesi olarak diyor. A19 koğuşunda olan canımız kanımız abimiz Mücahit Ayaz'a, C12 koğuşunda olan ailemiz, değerlisi babamız Dede Murat'a sevgiler gönderiyoruz. Ziyarete görüşmek üzere. Aklınızda kalmasın. Kalbimizde sizinle sabırla kavuşacağımız günü bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Semih Yılmaz abimize de selam olsun. Nisa ve Çiçek, Lavanta Çiçekçilik yollamış. Ve yine buradan demişler. Buray'dan Sen Sevda Mısın şarkısı armağan olsun dermiş. Selamünaleyküm, ben 12. koğuştan Dede Murat. Öncelikle 19. koğuşta olan oğlum Mücahit Ayaz'a haberlerini ve selamlarını alıyorum. Biz arkada tek yürek, tek bilek kenetlendik. Yalnız değilsiniz, sabırla kavuşacağımız günü bekliyoruz. Dualarımız seninle oğlum. Bu hafta ziyaretine geleceğim. Dede Murat yollamış bu mesajı da. Evet Serkan Dede, bu arada selamlar olsun kardeşime, eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Nevzat Başkurt, Dinçer Çarıkçı, Nazım Bilgin, Fahrican Peköz'ler, ismini hatırlayamadığım arkadaşlara armağan olsun diyor. Evet, Bülent Rengin yolluyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır adlı şarkı armağan olsun dermiş. Arda Rengin'e de, sevgili kardeşime de selamlar, sevgili olsun, ona da armağan olsun şarkılar. Evet, istekler geliyor, birazdan onları da yollayacağım tabii ki gelen mesajlarla. Beni Bulan Ne, tam o şarkı hazır listemde zaten, gelecek, o da gelecek, şöyle bir ön gelsin.

0: tarih saatlerdesiniz.
1: Evet işte sevgili dostlar, unutulanlar, unutanlar asla unutmazlarmış. Bazen unutulanlar oluyor tabii ki haliyle. Kusura bakmasınlar, yoğunluktan kaynaklanan bir şeyler oluyor. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin, yine yayınlar olsun. Ben Belediyevli Mahallesi'nden Barış Vural. Buradan abi ve kardeşlerine selam göndermek isterim. Öncelikle reisim Tuncay Acar'a, abilerim Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokac'a, Uğur Ural, Engin Ündücü, Bekir Kola ve kardeşim Berat Sözkesen, Kerem Çelik Kanat, Salih Çelik Kanat, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Samet Ayna, İbo Şeker, Berat Dişikara, Hüseyin Demirağ, Barış Semiz, İbrahim Kocabıyık, Gürkan Safa, Berkay Sözkesen, İsmail Can Vural'a, Yahya Aya Sisko, Mami Torunoğlu ve Kemal Can Dindar, Kadir Birinci, Savaş Berdek, Ermullah İnce, Kadiran Rengin, Mert Güreş'e bütün abi kardeşi selam olsun. Unuttuğumuz, yazamadığımız illaki vardır. Herkese selam ederim diyor. Kalpler gönüller bir. Elbet bu özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Şarkı Adana Ayan'dan, Adres'in Belli şarkısı demiş. Evet, bu arada Perşembe günü mahkemem var değil mi sevgili kardeşim benim? Evet, inşallah o gün özgürlüğüne kavuşursun. Sevgili Barış Vural yollamış mesajı. Evet, inşallah Barış bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Tek temennimiz budur kardeşimizin. Evet, Barış Vural'a selam olsun. Ve yine Ercü Giral'a da buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Ercü'ye de sevgilerimiz olsun. İşte onlar için de gidiyor güzel şarkılar. Evet, onlar için gidiyorum. Şöyle baktım ben hemen listeme, tamamdır, görmüştüm şarkıyı. Onu dahil ettim. Tamam. İşte şarkım geliyor. İstenilen bir şarkı var. Hemen gelsin.

0: tarih saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emre Ateş demiş. Evet, Emirhan Ateş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emirhan Ateş. Yıldırım, A22 koğuşunda yatan babam Emrah Yıldırım. Baba, seni şimdiden çok özledim. Gizem Kara'dan Gelemiyormuş Kendime şarkısı. Çalarsan seviniz abi, İyi akşamlar deriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun dilerim. Yunus Kahraman'dan sevdiklerim için, abilerim, kardeşlerime sadık şarkı gelsin. Sizi çok özledim. En büyük servetiniz özgürlük olsun. Mikail Yerli, İsmail'i, Muhammed Yerli, Eren Yerli, Bayram Yamanoğlu, Samet Ülger, Kadir Holata, Cihan Holata, Muhammed Kahraman, Ömer Sezer, Hüseyin Katırcı, Ahmet Can Yapar, Yusuf Ünal, Mesut Güner'e ve Enes Karakaya, Batuhan Küçükkaya, Baki Karakaya, Seyitan Ürer'e, Tugay Eldeş ve Mustafa Holata, Ökkeş Temel'e, Ökkeş Tuncel'e demiş. Tuncel'e gelsin demişler. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Sevgili Ufuk'a da, kardeşime de buradan selamlar olsun bu arada. Evet, bu şekilde iletilen bir mesajdı bu arada. Evet dostlar, yine birliklerimizde şöyle baktığımda listeme olanlar var. Onları yolluyorum tabii ki. Evet, tamamdır. Murat kardeşim demiş, 11. koğuşta yatmakta olan Enes Karapelit'in kardeşi, abi seni çok özledim ama biliyorum ki bu günler bitecek, geride kalacak. Sana sarılacağım her gün, senin için kolumun altındaki bile ayrılmayacağım. Sen her zaman nerede olursan olsun ben senin en yakınındayım, bunu sakın unutma. Ben sana sadece abi değil, kocaman bir ailesin. Seni çok seviyorum abi, bu günler bitecek, gönlümü ferah tut. Allah'a emanet ol, seni çok seviyoruz. İntizardan büyük insan şarkısı, armağan olsun diyor. Evet, yatmak olan Enes Karapelit'in kardeşi yollamış mesajı. Murat oğlum, ben A22'de yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Oğlum, ne kadar kader birliği yaptığı abileri ve arkadaşlarına selam olsun. Geceniz tüm güzel şarkılar onlar için gelsin denmiş mesajda. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var, onlara da yollayacağım şarkılar var, onlara da yer vereceğiz tabii ki bu arada. Şöyle bakıyorum, tamamdır, gördüm şarkıyı, şarkıyı yollayacağım. Evet, bir şarkı gelsin bakalım, sonrasında yine ben buradayım, onu yollayacağız. İşte bu şarkı birazdan. Evet, bu şarkıyı almış bulundum, listeye dahil ettim. Önce şu istenilen bir şarkı var, onu yollayayım. Gecenin tüm güzel şarkıları bu arada Samet Aynadan, gönlünün kalbinin tek sahibi diyor. Samet Ayna, Nursen Asın'a gelsin diyor, gecenin güzel şarkıları.

güzel. Evet işte böyle güzel bir şarkı. Soranlar için tekrar söylüyorum. Tüccar şarkının ismi. Şarkıyı söyleyen pardon. Tüccarmış. Başarı Caz adındaki şarkı. Tüccar söylüyor. Başarı Caz. Evet şöyle bakalım yine. Gelen mesajlar vardı. Var mıydı? Vardı. Evet ne demişler? Selamlar abi. Samsun T-Tip cezaevinde yatmakta olan abim Dişar Çarıkçı'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Abi seni her koşulda çok seviyoruz. Yanında olduğunu bil. Pırlantan demiş mesajda. Evet bu şekilde yollanmış mesaj ve yine öncelikle listem var. Öncelikle listede sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Caner Can Akan, yine Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı içinde Yasin şarkı. Mustafa Sarı'ya bu arada yine Coşkun Kabadayı'nın Mustafa Sarı'ya çok selamları var, onu da ileteyim. Evet şöyle bakıyorum. A22 koğuşuna yatan canım eşim Serkan Dere'ye seni çok seviyorum kalbim, her zaman seninleyim. Muti Azer Bülbül, İli de Sen şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımız sevgili dostlar. İşte istenilen şarkılardan bir şarkı daha geliyor. Biraz önce istenmişti. İşte şarkı.

Her şeyin bedeli var. Güzelliğinin de. Bir gün ödenirsin Firuze. İşte böyle güzel, böyle tozlanmış albümlerden bir tanesi istekti. Şarkı isteği yolladık arkadaşlar. Şöyle baktığımda saatim çift 007'yi gösteriyor. Veda saati. Vedamızı gerçekleştireceğiz son şarkıyla. Ve benden sonra şarkılar var. İstenilen şarkılar onlar çıkacak. Bir yandan da gelecek daha doğrusu. Zaten şu anda itibaren istek almamıştık. Bitirmiştik programımızı, onu söyleyeyim. Şu anda itibaren atılanları da almayacağım, onu söyleyeyim. Geç kaldınız. İşte şöyle bakalım yine gelen mesaj, son mesajı listemle vedamı gerçekleştireceğim. Öncelikle listemle gerçekleştireceğim. Yoruldum arkadaşlar. Evet, sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Sevgili kardeşim yine Samet Aynay'a, özellikle Uğur Demirez'e, Berkan Sandıkçı'ya, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Canar, Can Akan, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya, Zeytan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı kardeşime de selamlar, sevgili olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Murat Tan kardeşime, Samet Polat'a ve Kibrit, sana da selamlar olsun. Samet Yıldırım'a selamlarımı yolluyorum özellikle. Onlar için Hakan Polat, Şahan kardeşime sevgilerim olsun. Onlara da ayrı ayrı güzellikler olsun. Mustafa kardeşime de armağanım olsun. Evet, yine İbrahim Korkmaz, sevgili olsun yine. Ona da sevgilerimi yolladım. Onların içine gelsin şarkılar. Evet, de son şarkım dedim. Hemen şarkıyı yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim mesajı okumadınız. Nasıl okumadık? Bakayım az. Ben söyleyeceğim sana. Öyle mi oldu? 18. koğuşta bulunan sevdiğim Mustafa Angay. Seni çok özledim hayatım. Bırak herkes sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyorum. Olacağım. Ne olursa olsun hep yanındayım. Seni çok seviyorum. İstek şarkım Gökhan Namlı, Kurşun adlı şarkı istenmişti. Bu isteği okumuştum. Eminim okudum ama bir daha okuyayım dedim son anda. Şöyle bakıyorum ben yine. Tamam, buradaymış. Evet, tamamdır. Şunlar atmışlar, bunları boş geçmeyelim. Samsun 11. koğuşta olan Enes Karapelit abim, her şeyim koğuştaki herkese selam olsun. En kısa zamanda beraber olacağız abi inşallah. Seni çok seviyorum. Bu şarkı abime armağan olsun. Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler adlı şarkı armağan olsun diyor. 11. koğuşta yatmakta olan Enes Karapelit abim, ben Görkem canım abim, seni çok seviyorum, çok da özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyor. Özgü günlerde inşallah yakındır. Allah'a emanet ol abim diyor mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya cumartesi ve pazar buradayız. Bu arada Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar. Evet, ekliyorsunuz. Ekli olmayanlar eklesinler ve son paylaşımlara beğeni bekliyorum. Ve ayrıca sevgili dostlar, bildirimleri de takip edin. Yayına girip çıktığımda mesaj yolluyorum herkese. Yayına giriyorum diye, görün diye. Hala da girdim mi girdim diye soranlar var. Instagram'dan takip edebilirsiniz girip girmediğimi. Oradan yazıyorsunuz. DJ Murat yazıyorsunuz. Instagram'a bekliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize bakın. Hadi bakalım. Allah kurtarsın. Tekrar ailelere sevgiler, selamlar olsun. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Yorulduk da yani bu arada. İşte şarkı size geliyor. İnci Mercan ve Aşk Olsun geliyor.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Baban delikanlı çocuk ama Erduş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kan